1.30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2 milyon 425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri saat 10.15'te, sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş-İl sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 10 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin parça bulutlu 11, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra çok bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 14, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 17 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana ve gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü ve gürültülü sağanak yağışlı 19, Bişkek parça bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 15 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal sağanak yağışlı 16, New York az bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadurlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali gökgürültülü sağanak yağışlı 16, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 14, Köstence sağanak yağışlı 16, Münih parça bulutlu 9, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gökgürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa gökgürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimogosa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 16 ve Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Battal Gazi Manat'a geldikten sonra hiç vakit geçirmeden Ömer Bey ve kumandanlarla beraber İstanbul'un fethi için gerekli tedbirleri düşünmeye ve uygulamaya başladılar. Halife hazırlık yaptığını, yakında bir ordu göndereceğini bildirip beklemelerini tavsiye etmişti. Ancak Bizans'ta tahta geçen 2. Anastas Anadolu işlerine kadar ilerlemeyi hedefliyordu. Bu haberi alan Battal döndüğüne pişman olmuştu. Battal'ın ayak bastığı topraklar yokluğunda yine Bizans askerleri tarafından çiğnenmekteydi. Üstelik Kayseri'ye kadar da gelmişlerdi. Düşmanın çok yakına geldiğini haber alan Battal tam Ömer Bey'in huzuruna çıkmıştı ki Emir Ömer müjdeyi verdi. Nihayet beklediğimiz mektup ulaştı. Halife kardeşi Müslüme ile birlikte büyük bir ordu gönderiyor. Battal Gazi çocuklar gibi sevinmişti. Hayalleri gerçek mi oluyordu? Hazreti Peygamber'in İstanbul'u fetheden kumandan ve onun askerlerine ne mutlu anlamındaki hadisi gerçekleşiyor muydu? Hemen Allah-u Teala'ya şükretti. Yanına askerlerini alıp Antep'e doğru Beşir'i karşılamaya çıktı. Beşir'le buluştuktan sonra halifenin gönderdiği kaftanı giydi ve kendisine hediye edilen Dahhak isimli kılıcı kuşandı. Malatya'ya döndükten sonra Amuryon Kalesi'ne doğru yöneldi. Amuryon'u kuşatan Battal Gazi Şemas'a teslim olmaya hiç niyeti yoktu. Savunma tedbirlerini artırıp kale kapılarının arkasını taş yığınlarıyla dolduruyorlardı. Bir yandan zayıf mazgalları güçlendiriyorlardı. Ancak kale çepeçevre kuşatılmış, dışarıyla ilişkisi kesilmişti. Kuşatmanın ertesi günü her iki taraf savaşa hazır bekliyorlardı. Battal Gazi aşkara binip kalenin buruşlarına en yakın tepeye gelip Şemas'a seslendi. Askerler koşup Şemas'a haber verdiler. Battal Şemas'a son bir şans vermek istiyordu. Gördüğün gibi her tarafınız kuşatılmış durumda. Kuş olsan dahi buradan kaçıp kurtulamazsın. Kale halkına acıyorum. Onlar bu savaştan etkilenmesin. Gel teslim ol, boş yere kan dökme. Şemas kaleye teslim etmeye hiç niyetli değildi. Boşuna heveslenme ey Battal. Aziz Vartan Zoravas'ın doğası bizimle. Şu halinizden 5 misli bile olsanız yine burayı fethedemezsiniz. Battal bunun üzerine Şemas'a teklifte bulundu. O halde çık meydana, seninle teke tek çarpışalım. Yemin ederim eğer beni yenersen ne senin ne de kale halkının kılına bir zarar gelmez. İyisen gel meydana. Şemas'ın bu teklifi reddetmesi üzerine kuşatma ve savaş başlamış oldu. Ancak günler süren kuşatmalardan sonra kale ele geçirilemiyordu. İlerleyen günlerde gizli bir geçidi keşfeden Türk askerleri geçitten içeri girerek ani bir baskınla Amuryon'u teslim aldılar. Direnmeye çalışan birkaç muhafızı temizledikten sonra Şemas'ı da alaşağı eden Battal Gazi, Şemas'ın yakasından tutup soğuk kılıcını ensesine dayar dayamaz Şemas birden herkesi şaşırttı. Dur Battal, babanın intikamını almak istediğini biliyorum. Ama şu anda karşında Rahip Takavor Şemas yok. Sen mübarek peygamberin ümmetinden birine kılıç kaldırabilir misin? Ben artık Müslüman oldum. Şemas kelime-i şehadet ve ardından tekbir getirince Battal Gazi'nin kılıç tutan bileği dona kalmıştı. Kılıcını kınına koyarken hafifçe tebessüm etti. Ey Şemas, artık seninle bir davam kalmadı. Yarın ahirette Allah-u Teala'nın huzurunda babamla hesaplaşırsın. Artık Battal'ın önünde Amuryon diye bir engel kalmamıştı. Battal Gazi Amuryon kalesinden adeta İstanbul'a doğru haykırdı. Bekle beni mukaddes belde.
Battal Gazi geliyor. Amurion Kalesi'nin düşmesi Bizans'ta paniğe sebep olmuştu. İzavrili Leon, İslam ordularını durdurmakla görevlendirilince Anadolu'daki Roma askerlerin başına geçip ilerlemeye başladı. Halbuki Leon'un niyeti Bizans'ta kalıp imparator olabilmekti. Çünkü Bizans'ta riski alan her kumandan askerlerini kontrol edebildiği an idareyi rahatlıkla ele alabiliyordu. Böyle bir niyet olan Leon, İslam ordusuyla fazla mücadeleye girmeyip oğlu Artabazos'u Halife Süleyman'a gönderdi. Babam Leon imparatoru sevmemektedir. Zaten Bizans bütün gücünü kaybetmiştir. Eğer kabul ederseniz hizmetinize girip ordunuzun Konstantiniyye'yi kolayca almasına yardımcı olacaktır. Müslüme bu habere çok sevinmişti. Hemen halifeyi haberdar etti. Bunun üzerine Leon birkaç maiyetiyle birlikte gelip Müslüme'ye katıldı. Leon gibi cesur bir kumandanın İslam ordusuna katılması zaten korku ve panik içindeki Bizans'ı iyice umutsuzluğa düşürmüştü. İmparatorun Akdeniz adalarından toplayıp Tekirdağ'da bir araya getirdiği ordu, Anadolu'ya yürümekten ziyade Bizans'a yürüyüp imparatoru tahttan indirmiş ve yerine 3. Theodosius'u getirmişti. Battal bütün bu gelişmeleri takip ediyor, Müslüme'ye mektup yazarak onu da bilgilendiriyordu. Bu fırsat ele geçmez, bir an evvel geliniz. Ancak Müslüme oldukça tedbirli olmaktan yanaydı. Ordumuzun bütün ihtiyaçlarını temin edemedik. Ne zaman hazır olursak o zaman saldıralım. Aksi takdirde bir başarısızlık çok acı ve kötü olur. Leon ise bir an evvel Bizans'a gidilmesinde ısrarcıydı. Ordunun hiçbir eksiği, hiçbir noksanı yok. Tek problem erzak olabilir. Konstantiniyye'ye vardıktan sonra bile bir hafta yetecek erzağımız var. Surlara vardıktan sonra ben ne yapıp edip bir haftada kapıları size açacağım. Müslüme sonunda ikna olup bir haftalık yiyecekte yola koyuldu. Bu sırada surlara kadar yaslanan Battal, Konstantiniyye'nin dört bir tarafını incelemişti. Surların zayıf yönlerini tespit etmiş, hücum yapılacağı zaman nerede ne şekilde saldırmaları gerektiğinin planlarını yapıyordu. Halk iyice panik halindeydi. Öbek öbek geliyor, kaleye sığınmaya çalışıyorlardı. Battal Gazi de sonunda bir köylü kılığına girerek şehre giren köylülerle birlikte içeri girdi. Ahmet Duran'ın bundan haberi vardı. Şehrin içi oldukça karışık haldeydi. Halk kiliselerde toplanmış dua ediyor, panik halinde ağlayıp sızlanıyordu. Battal Gazi bir yanda şehir içinde ilerliyor, bir yanda da önemli bilgiler elde ediyordu. Forum Konstantin denilen meydana gelince mahşeri bir kalabalık buldu. Bir yanda Ayasofya Kilisesi'nin din adamları ilahiler okuyor, bir yandan da imparatorun askerleri eli silah tutanları belirleyip onlara silah dağıtıyorlardı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sunucunuz ben Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Orta Asya'dan Anadolu'ya destanlarımız.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25,

Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede, heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi.

0: Çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Saat 5.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25,

Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde batısı puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2 milyon 425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri saat 10.15'te, sınavın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep arabada çarşımıza tutmuyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın...

0: saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek

tek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede, heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl
0: Yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin Sesinde bugün sizlere Pul Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. PTT'ye ait Pul Müzesi'nden. Pul Müzesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Hacı Bayram Mahallesi olarak bilinen mevkide, Ulus'ta. Yeri oldukça kolay ve insanlar seve seve buraya gidebilirler. İçerisinde kafesi, koleksiyonların sergilendiği bölümler, te tarihinin de anlatıldığı çok ama çok özenli bir bina, çok özenli bir yapı. Pul deyince gözünüze küçücük bir şeymiş gibi gelebilir. Ulus'un güzel bir binasında bu kadar dışarıdan heybetli görünse de içi çok da önemsizmiş gibi gelebilir sizlere. Fakat bilin ki insan pul müzesi denince kısıtlı bir alan bekliyorken, hatta çokları için sıkıcı bir aktivite olan müze gezme olayı, konu pul koleksiyonu olunca daha da sıkıcı gözükecekken orada kendinizi kaybedebilirsiniz. Bu pul müzesinde de ne olabilir ki diye düşüneceksiniz ve sonra da şaşıracaksınız. Giriş katta kostümler, posta tarihinden birkaç küçük görüntü, posta arabası, girişin hemen sağında interaktif kütüphane. Aynı kattaki diğer salonda son yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde önemli olaylar ve insanlar anısına çıkmış pulları bilgisayar ortamında görüntüleyebileceğin kısım. Aynı salonda pulun hikayesini de okuyabileceğin bir alan. Buranın arkasında bir hediyelik eşya kısmı. Zaten buraya kadar sizi yeterince doyuracaktır ama hiç hesapta olmayan dünya kadar şey daha sizi bekliyor. Bu pul olduğu için küçücük bir şey diye düşünebileceğiniz, diğer katların olduğunu duyunca da şaşıracağınız bir müze. Alt katta çocuk pulları var. Küçük bir salon. Girişten yukarı katlarda ise tek tek ne beklemeniz gerekiyorsa görüyorsunuz. Birinci katta kronolojik pul koleksiyonu. Cumhuriyet ve Osmanlı dönemi pulları var. Bir de eski bir postane manzarası. İkinci kat tematik pul koleksiyonlarının sergilendiği yer. Spor, doğa, kültür temalı pullar, Atatürk pulları bu katta. En üst katta dünya pulları koleksiyonunu görebilirsiniz. Çok hoş bir sunumu var. Çeşitli ülkelerden seçme pullar sergilenmiş. Gezilesi bir yer. Katlarda postacı çantaları, eski pul makineleri, damgalar ve bir de kayıp kartlar ve eski mektupları sergiledikleri posta duvarı var. Pul sevmeyenlerin bile hoşuna gidebilecek bir yer. Eğer pul seviyorsanız, katların girişlerinde kat arşivleri var. Çekmeceler dolu dolu pul. Biraz kenarda köşede kalmışlar, gözden kaçmışlar mümkün. Çekip çekip bakın pullara. İyice doyun. Canınız dahasını da çekerse 50 metre kadar ötedeki Ulus Postanesi'nin ikinci katında filateli servisi var. Üstelik pul müzesi ücretsizdir. 2013 yılından beri faaliyet gösteriyor. Çok ilginç hikayeler de var. Posta işini ulaklar yaparmış. Ellerine belgeleri alır, hızlı hızlı koşarak gideceği yere götürürlermiş. 42 kilometre koşup son nefesinde "Zafer bizimdir" diyen ulaktan esinlenip maraton sözcüğü kullanılmaya başlanmış. Ki bu tarihte ulakların ne kadar mesafe koştuğunun da bir örneği. PTT kendi pulunu 2011'de basmış. Çünkü o tarihe kadar pullarını basacak matbaası yokmuş. Hep dışarısı bastırıyormuş bu pulları. Bir de sevimli mi bir kafeteryası var. Eğer vakit geçirmek istiyorsanız, değişik bir şeylere ilginiz varsa ya da şu karda kışta çocuğumuzu nereye götüreceğiz diye düşünüyorsanız, aklınıza gelecek ilk yer pul müzesi olmalı. Unutmadan fotoğraflarını çekerken flaş kullanmak ve dokunmak yasak. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Üst katlarda güzel aydınlatılmış, iyi muhafaza edilmiş odalara ayrılmış pullar hala canlılığını koruyor. Her detayda düşünülmüş ince ince. Eğer giderseniz pişman olmazsınız. Pul deyip geçmemek lazım. Çok merkezi bir yer olmasından dolayı da şiddetle tavsiye ederim. Unutmadan öyle 1-2 saatte gezilecek bir yer değil. Gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor. Ankara Ulus'ta muhteşem bir pul müzesi var ve gidilmek, gezilmek için sizleri bekliyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar gözünüz pullarda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyice sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre.

0: kilometre. Görüş uzaklığı iyisiz de zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.000 5628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Konya'ya NATO Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marşında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi'nin 3. maçında Beşiktaş Gey'in bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisi'nde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Deniz kirliliği, tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: biliyor muydunuz?
1: Korkunca gerçekten de öd patlar mı? Korktuğumuzda ödümü patlattın deriz. Acaba ödün, daha doğrusu öd kesesinin korkuyla patlaması mümkün müdür? Öd, karaciğerin salgıladığı yeşil-sarı renkte acı bir sıvıdır. Bir diğer ismi de safradır. İnsanda ve birçok hayvanda bulunur. Hatta kurban kesilirken et acımasın diye öd kesesinin patlatılmamasına özen gösterilir. Tabii ki korkudan öd kesesi patlamaz. Peki bu deyim nereden geliyor? Bilim adamları korkuyla öd arasında bir ilişki olduğunu saptamış. Bir insan başarısız olduğunda, hata yaptığında, özgüvenini kaybettiğinde ilk olarak safra, yani öd kesesi etkileniyor. Kişinin morali bozulduğunda sindirim sistemine daha fazla safra, yani öd gönderiliyor. Bunun sonucunda da gaz sıkışması ve midede, bağırsaklarda kasılmalar meydana geliyor. Korkuyla öd arasındaki bu ilişki modern bilim tarafından kesinleştirilse de aslında ta tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat'ın yaşadığı yıllarda dahi biliniyormuş. O yıllarda fazla safranın psikolojik sorunlara yol açtığına inanılıyormuş. Hatta melankoli kelimesi kara safra anlamına gelen Latince melania coli'den türemiş. Özetle, korkudan öd kesesi dahil hiçbir organımız patlamaz. Ama moralimiz bozulduğunda, hata yaptığımızda daha fazla safra, yani öd salgılanır ve bu da kişide rahatsızlıklara yol açar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Erkek ceketlerinin yakaları niçin düz değil? Erkek ceketlerinde moda çok sık değişmez. Çünkü bir ceketin üzerinde çok fazla oynanacak kısımlar yoktur. Omuzlar, yakalar daralır, genişler, düğme sayıları değişir, o kadar. Bir ceketin üzerinde hiçbir işlevi olmayan kısımlar da vardır. Erkekler, ceketin göğüs hizasında sol dış tarafında bulunan cebini, mendil koyan istisnai tipler dışında hemen hiç kullanmazlar. Ceketlerinin iki yanındaki ceplerine bir şey koymazlar, ellerini bile sokmazlar. Hatta bu ceplerin ağızları çoğu kez dikilerek kapatılır. Hiç kullanılmasalar da bu cepler bütün ceketlerde vardır. Tıpkı ceket yakaları gibi. Erkek ceketlerinde niçin yaka var? Bu yakada niçin girinti çıkıntılar var? Sol yakanın üzerinde niçin ilik deliği var? Düşündünüz mü hiç? Yakalardaki girinti çıkıntılar eski devirlerden, ceket yakalarının kaldırılıp boynun soğuktan korunduğu zamanlardan kalmadır. Aslında yaka düz olsa bu işlevi daha iyi görür ama bu sefer de terziler inik haldeyken yakayı cekete oturtmakta güçlük çekerler. Yakadaki kesik kısımlar bu sorunu halleder. Hem yakanın cekete daha iyi oturmasını hem de üst kısmının kolayca yukarı kalkmasını sağlarlar. Günümüzde soğuk havalarda ceketin de üstüne palto, pardösö gibi bir şeyler giyiliyor. Kimse ceketinin yakasını yukarı kaldırmıyor ama ceket yakalarının bu kesim biçimi yerleşmiş kalmış durumda. Ceketlerin sol yakalarında bulunan ilik de yine yakanın yukarı kalkmasıyla ilgili. Soğukta ceket yakalarını kalkık durumda tutabilmek ve boğazı korumak için iliklenmeleri gerekiyordu. Ceketin sağ yakasında artık kullanılmayan bu düğme ortadan kalkmış durumda. Ama diğer taraftaki ilik deliği hala yerinde duruyor. İnsanlar da onu ya yaka rozeti ya da bir çiçek takarak değerlendiriyorlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bütün köpeklerin renk körü olduğunu? Piramidin içerisinde sütün birkaç gün süreyle taze kaldığını ve sonunda bozulmadan yoğurt haline geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere

32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde doğusunda 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi'nin 3. maçında Beşiktaş Keyin bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisi'nde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus-Batı Kavşağı-D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 17 Haziran Çarşamba gününü haftanın tam ortasını paylaşmak adına mikrofondayız. 8 raporlarıyla, öncesinde 7 raporlarıyla, sonrasında 8 raporlarıyla sizlere ulaştık. Şu dakikalarda da basın turuyla saat 10'a kadar gününüze, hafta ortanıza eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün diliyoruz, günaydın diyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım bugün gazetelerde neler var? İlk sayfadan aktaracağız. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm yaşananları sizlerle paylaşacağız. İstanbul'un ve başkentin trafik durumuna bakacağız. Geçmişe kısa bir yolculuk yapacak tarihte bugün köşemizi de sizlerle paylaşacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim, Yeni Şafak, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Biliyorsunuz her zaman güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Sonrasında basın turumuzla, akşam gazetesiyle birazdan size eşlik edeceğiz. Anadolu Rock grubu söyleyecek. Çayır Çimen, Geze Geze.

basın turuna başlamadan önce trafik durumuyla devam edelim. İlk olarak İstanbul trafiğine bakalım. Şu dakikalarda trafik durma noktasında Temde Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 43 dakika. D100 Karayolu Adliye'den Bostancı'ya kadar da 41 dakikalık bir süreç var. D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 28 dakika. E5 Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar da 38 dakikalık bir süreç var. Minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 18 dakika. Temde Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 11 dakika. Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu, Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Güneşli Kavşağı'na kadar da 17 dakikalık bir süreç var. Şile yolu caddesi parseller kavşağından Tem Ümraniye kavşağına kadar 18 dakikalık bir süreç var. Tem'de Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar da 16 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine bakalım. Avrupa'dan Asya geçişlerde sadece E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk var. Diğer köprülerde, diğer geçişlerde kıymetli dinleyicilerimiz trafik akıcı. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar ve Tem'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Yazılı basında yer alan haberlere başlayalım. İlk olarak Akşam gazetesiyle başlayacağız. Akşamın manşetinde FETÖ Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybetti. Amerika'daki FETÖ okulu 15 Temmuz öncesi Bankasya'dan kullandığı kredi yönetim TMSF'ye devredilince geri ödemedi. Amerika Mahkemesi faiziyle ödeyin kararı verdi deniliyor. Hemen yanındaki habere baktığımızda külliyeye çifte ziyaret denilmiş. Evet, Erdoğan dün Ankara'da iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ilk olarak İspanya Anayasası Mahkemesi Başkan Vekilliğini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Erdoğan ardından Fener Rum Patriği ile de bir araya geldi. Evet, bir diğer başlık İmamoğlu'na usulsüz iskan. CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verildiği tespit edildi. Başkan yardımcısı gözaltında. Soruşturmada yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek projelerde görevlendirdiği, ruhsata aykırılıkların ise denetim süreçlerinde görmezden gelindiği tespit edildi. 27 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada gizli emsal artışlarıyla da yaklaşık %30 oranında satılabilir alan elde edildi ve bu rantında paylaşıldığı raporlandı deniliyor. Akşamın ilk sayfada yer bulan bir diğer habere bakalım. İsrail'in ömrünü ben uzattım. Amerikan Başkanı Trump Netanyahu'yu Lübnan konusunda uyardı. Sorumlu davranmalı. Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu dedi. Lübnan'a yönelik saldırıların büyük resmi etkilediğini söyleyen Trump, Bibi ile harika bir ilişkim var ama Lübnan konusundaki davranışlarından hiç memnun değilim diye konuştu. Trump, Hürmüz'ün Cuma günü açılacağını belirterek İran'la ilişkilerimiz normalleşti. Anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşünüyorum. Rejim değişikliğine inanmıyorum dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Marketlere tavuk cezası. Ticaret Bakanlığı İstanbul'daki marketlerde beyaz et fiyatlarını denetledi. Fahiş fiyat tespit edilen marketlere 10 milyon 114 bin 595 TL ceza uygulandı. Ortak fiyat belirlemekten soruşturulan tavuk üreticilerinden Banvit'e ise TMSF kavyum olarak atandı. Şirket yönetiminin kararları kavyum onayından geçecek. İETT pazar kurdu. İstanbul'da İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı. 7.443 eşyadan 1.366.000 TL gelir elde edildi. 780 milyon euroluk füze imzası. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandı. Evet, Akşam gazetesinin bir diğer başlığına bakalım. Aynı tuzağa düşmeyelim. Paraguay
Paraguay basını milli takımımızda cumartesi günü karşılaşacak olan takımların Avusturalya taktiğiyle sahaya çıkacağını yazdı. Millilerimiz %72 topla oynamaya rağmen Avusturalya duvarını aşamamıştı. Detaylar sporda. Evet, gencim deyip geçmeyin. Oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından uzmanlar gençlerde tansiyon ve kolesterol kontrolleri yaptırmalı. Kalp rahatsızlıkları yaşa bakmıyor uyarısında bulundu. Biz de genç oyuncumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Seçim zamanında yapılmalı. MHP lideri Bahçeli, önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevlidir. Biz de arkasındayız dedi. İngilizceyi dilimde öğren. Milletin Bakanlığı dilim platformu geliştirdi. Yapay zeka destekli platformda Türkçe ve İngilizce öğrenmek isteyenlere ücretsiz erişim sunuluyor. Evet, bir diğer habere bakalım. Soykırımcı bakana turistik vize yok. Amerika Birleşik Devletleri turistik gezi için vize başvurusu yapan İsrail'in aşırı sağcı güvenlik bakanı Ben Gvir'den parmak izi istedi. Ben Gvir, alışılmadık bu prosedür nedeniyle ziyaretin iptal ettiğini duyurdu. Akşamın bir diğer başlığı, İsrail'in sabotajı önlenmeli. Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. İsrail'in süreci raydan çıkaracak sabotajları engellemeli diye konuştu. Evet, akşamın öne çıkan başlıkların ilk sayfadan sizlerle paylaştık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Ayros söylesin bu kez. Ah şu eller.

TRT Haber sayfasındayız. İlk haberimizle başlayalım. 430 mülki idare amirin görev yeri değişti. Mülki idare amirler atanma kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığı'na ait mülki idare amirler atama kararnamesini yayımladığı belirtiliyor. Evet, bu kapsamda Taşra Teşkilatımızda görev yapan 15 mülki idare amirinden 11'i kaymakam, 4'ü vali yardımcısı olmak üzere merkez teşkilatımızdaki görevler atanmıştır. Ayrıca 208 mülki idare amirimiz kaymakamlıktan kaymakamlığa, 82'si kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 74'ü vali yardımcılığından vali yardımcılığına, 32'si ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atanmıştır. Bunun yanında İstanbul'da 5, Ankara'da 4 ve İzmir'de 6 kaymakamımızın görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca 6'sı il, 7'si ilçe kayyumu olarak görev yapan 13 mülki idare amirimizden ilçe kayyumu olarak görev yapan 4 mülki idare amirimiz görev süreleri boyunca ortaya koydukları başarılı hizmetler doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun görevler atanmış. Yerlerine ise yine kıdemli ve başarılı mülki idare amirlerimiz görevlendirilmiştir. Açıklamasını yapıyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bir diğer habere geçelim. Vietnam'da kesilmek üzere çalınan yüzlerce kedi kurtarıldı. Vietnam'da yetkililerin kedi hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütünü çökertmesinin ardından kesilmek üzere toplanan 400'den fazla kedi kurtarıldı. Ukrayna'ya ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağı ülkenin Khmelnytskyi bölgesine düştü. Ukrayna ordusuna ait bir Su-24M tipi bombardıman uçağının görev sırasında ülkenin Khmelnytskyi bölgesine düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail medyası ordu Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır açıklamasını yapıyor. Soykırımcı İsrail'in devlet televizyonu Kan, ordunun Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır olduğunu ileri sürdü. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi. Ekvador Devlet Başkanı Noboa, artan güvenlik sorunları ve ciddi iç karışıklık gerekçesiyle 10 eyaletle 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, Kudüs'te büyükelçilik açmak işgalci İsrail'e meşruiyet kazandırmayacak. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslamiyet Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statüsünün değişmeyeceğinin altını çizerek Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun düzenlenen güvenlik kabine toplantısında 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının Amerika'nın talebiyle iptal edildiği bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamiri'yi azarladığı bildirildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakat metnine erişme talebinin reddedildiği iddiasına yanıt. Amerika İsrail'in Amerika İran mutabakat metnine ulaşma ve gözden geçirme isteğini reddettiği yönündeki iddianın doğru olmadığını açıkladı. Avrupa Birliği Rusya'yı kınamak yetmez, provokasyonlara karşı koyma kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'yı sadece kınamanın yeterli olmadığını belirterek, Rusya'nın topraklarımıza uzanan provokasyonlarına karşı koyma kapasitemizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Bir diğer haber ise Trump, amacımız İran'daki uranyuma sahip olmak değil, yok etmek diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek. Bizde çok var açıklamasını yapıyor. Evet, bir diğer haberle devam edelim. Yine Trump'ın bir açıklaması, nükleer silah üretimine dönmesi halinde İran inanılmaz sonuçlarla karşılaşacak. Donald Trump nükleer silah geliştirmeme konusunda verdiği sözden dönmesi durumunda İran'ın inanılmaz sonuçlarla karşılaşacağını savundu. Evet, bir diğer habere bakalım.
İran, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat imzalanmadan önce deniz ablukası kısmen kaldırıldı açıklamasını yapıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevanchi, Amerika'nın İran'a ait gemiler uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırıldığını söyledi. Birleşmiş Milletler 2020-27'de yaklaşık 2,4 milyon mültecinin yeniden yerleştirilmeye ihtiyaç duyacağını öngörüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Uluslararası Koruma ve Çözümler Biriminde Kalıcı Çözümler ve Saha Koruma Destek Hizmeti Başkanı olarak görev yapan Kagan, 2027'de dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon mültecinin yeniden geliştirmeye ihtiyaç duyacağını öngörüyoruz açıklamasını yapıyor. Evet, TRT Haber sayfasındayız. Yine güzel bir şarkı aramız var. Bu kez Mebrure söyleyecek. Orta Kahve sizlerle.

Teknik yönetmenim sevgili Yeter'in seçkisinden böylesine güzel hareketli şarkılarda sizlerle buluşuyor. Sabahın enerjisiyle, evet ritmiyle, dinamikliğiyle şarkılarımız da günümüze renk atıyor, öyle değil mi? Evet, gazetelerimiz devam edecek ama şu an TRT haber sayfasındayız. İran, Kalibaf, Amerika ile mutabakatın imza törenine katılacak denilmiş. Evet, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtirevançı, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'ın hazır bulunacağını söyledi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. İsrail yanlısı lobi Amerika'dan İran'la müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden İran'la nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. Bir diğer haber, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması sonrası gözler petrol arzının toparlanma hızına çevrildi. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yeniden başlayacağı beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açsa da uzmanlar toparlanmanın kademeli ve uzayan bir süreç olacağını belirtiyor. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesinin birkaç ay sürebileceği öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında varılan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine yeniden açılmasına ilişkin belirsizlik sürerken geçişlerin kademeli olarak artabileceği ve trafik akışının normalleşmesinin birkaç ay sürebileceği tahmin ediliyor. Evet, Avustralya İsrail'in küresel somut filosu aktivistlerine muamelesini soruşturacak. Avustralya polisinin İsrail'in Gazze yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen küresel somut filosundaki Avustralyalı aktivistlere yönelik cinsel şiddet olaylarını soruşturacağı bildirildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Rusya, Ukrayna'ya ait 170'ten fazla İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk açıklamasını yapıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170'ten fazla insansız hava aracını Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Filipinler'de 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem dövülüş sayısı 68'e çıktı deniliyor. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 68, yaralı sayısı 1339'a yükseldi. Evet, bir diğer habere bakıyoruz. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor. Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'nde Bahçeşehir'in rakipleri belli olacak. Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suçlarından soruşturma başlatılması ve tutuklama tedbiri uygulanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Geçiyoruz bir diğer habere. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ve İran mutabakatı kesintisiz uygulanmalı açıklamasını yapıyor. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişinin açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır açıklamasını yapıyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Evet, bir diğer başlık, dün gerçekleşen bir haberdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyetini kabul etti. Numan Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemeler ele alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Milli sporculardan dünya şampiyonasında 13 madalya. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Biz de milli özel sporcularımızı tebrik ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkemiz 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir diyor. Osman Aşkın Bak, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Avrupa oyunlarına bir yıl kaldığını belirterek, ülkemiz güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle İstanbul 2027 Avrupa oyunlarını başarıyla gerçekleştirecektir dedi. Evet, devam edeceğiz. Yine TRT Haber sayfasındayız. Bu kez Koray Avcı söylüyor, erkekler de yanar.

TRT Haber sayfasındayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucuyla alakalı olarak açıklama yapıyor. Uyuşturucuyla mücadele vurgusu. Adalet Bakanı Gürlek toplumda en büyük sorunun gençlerin uyuşturucuya bulaşması olduğunu belirterek maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer haber ise AK Parti'den 11 milyon aşan üyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı teşekkür belgesi. AK Parti 11 milyon aşan üyesine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesi verileceğini duyurdu. Evet, bir diğer haber ise Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya'ya ait bir SAMP T hava savunma sisteminin 3. Anajet üst komutanlığına konuşlandırılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Gürlek'ten avukat uygulamasına ilişkin paylaşım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dosya yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını belirtti. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı paketi ayrı, terörsüz Türkiye süreci ayrı yürüyor. Terörsüz Türkiye sürecini meclis yürütüyor. 12. yargı paketine son şeklini vermek üzere mecliste yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor, dedi. Devlet Bahçeli, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran mutabakatının karşısında. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amerika ile İran arasındaki mutabakatın sevindirici olduğunu belirtti. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak, Lübnan'a saldırarak ateşkesi ilan eden İsrail, mutabakatın karşısında duruyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ davasını tasarruf mevduatı sigorta fonu kazandı. Bir diğer haber, 6 ilde zehir tacirlerin operasyon, 221 gözaltı. Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması, 10 gözaltı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anset şirketine yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi suçlamalarla 10 kişi gözaltına alındı. Bir diğer gözaltı ise Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaatı usulsüz iskan ve 27 gözaltı başlığıyla. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Evet, YKS maratonu hafta sonu başlıyor. Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 226 yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleşiyor. Bir diğer haberimize bakalım. Beyaz Saray'daki karma dövüş sanatları etkinliğine suikast planı engellendi. Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen karma dövüş sanatları etkinliğine hedef alan bir saldırı planını çökertti. Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlar yapılması planlanan saldırı ile ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Evet, bu haberle şimdilik noktalayalım kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla saat başı raporlarına geçiş yapacağız. Bir Müslüm Gürses şarkısı Köfünden gelecek. Kaç kadeh kırıldı. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri ikinci saate bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32,

29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyice sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam

0: 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi'nin 3. maçında Beşiktaş Giyin bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisi'nde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündem'in ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte haftanın tam ortasını paylaşmaya devam ediyoruz. Şu dakikalarda öncelikle tarihte bugün köşemizle şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Sonrasında devam edelim basın turumuza. Evet, 17 Haziran itibariyle 1924 yılında Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye maçını Türkiye 4-1 kazanmış. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk böbrek nakli ameliyatı yapılmış. 1951'de Türk milli futbol takımı Federal Almanya'yı Berlin'de 2-1 yenmiş. 1968'de öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi'ni işgal etmiş. 1982'de gazeteci Ülke Arman vefat etmiş. 2005 yılında da gazeteci ve oyun yazarı Recep Bilginer Ankara'da vefat etmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Başkentin trafik durumunu da şu dakikalarda paylaşalım. Trafik durma noktasında Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 25 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 30 dakikalık bir süreç var. Eşref Bitlis Caddesi Gata'dan İmedik Kavşağı'na kadar 15 dakika. Doğukent Caddesi Kahire Caddesi Sapağan'dan Turan Güneş Bulvarı çıkışına kadar da 11 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolu, Eskişehir yolu ve Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Diğer çevre yollarda trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Yine bu saatimizi de güzel bir şarkıyla açalım. Efi Rock grubu söyleyecek. Han Sarhoş, Hancı Sarhoş. Ardından Milliyet gazetesiyle bu saatimizin basın turunu başlatacağız.

Milliyet gazetesiyle basın turunu başlatalım. Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan haberlere bakalım. Süreçte eş zamanlı adımlar devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkarılması hedefleniyor. Terör örgütünün silah bırakmayı kabullendiği ancak yasal çerçeveyi daha net görmek istediği ifade edilirken MİT'in gerekli mekanizmanın oluşturulması için çalıştığı öğrenildi. Bir diğer başlık ilaçlı alkol aldığı iddiası oyuncu Ece İrtem'in 35 yaşında ölümü kalp sağlığı ve ilaç kullanımına ilişkin önemli tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İrtem'in annesinin oyuncunun antidepresan kullandığı ve alkol aldığı yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Uzmanlar antidepresanların alkolle beraber alınmaması konusunda uyardı. Bir diğer haber ise seçim mesajı. MHP lideri Bahçeli grup toplantısında seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarihi arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyerek Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız ifadelerini kullandı. Kalıcı barış temennisi Dışişleri Bakanı Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için önemli bir diplomatik eşik olarak görüldüğünü belirterek bunun geçici bir sükunet değil kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesini temenni ettiklerini söyledi. Vekillere yakın markaj CHP'de Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki taktik savaşları sürüyor. Özel cephesinin olası yeni parti hazırlığına karşı genel merkez vekilleri yakın markaj olarak kopuşları önlemeye çalışacak. CHP'li milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeler yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu ilk etapta kendisini destekleyen vekillerle bir araya geldi. Çelik kubbe güçleniyor. Aselsan'la savunma sanayi arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 42 milyar TL'lik sözleşme imzalandı. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini ve yapay zekayı barındıran çelik kubbe Türkiye'nin hava savunmadaki beyni durumunda. Çelik kubbenin koordinasyonunu yönetecek üst akıl çözümü hakimle birlikte algıcı sistemler ve haberleşme çözümleri de Aselsan tarafından geliştiriliyor. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Temkinli iyimserlik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakat bölge ülkelerde temkinli bir iyimserliğe neden oldu. Henüz maddeleri resmen açıklanmayan mutabakatta İran'ın nükleer programı ve Hürmüz, Hizbullah konusunda soru işaretleri bulunurken farklı açıklamalar da dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, Amerika Birleşik Devletleri seyahatini vize almakta sorun yaşadığı için iptal etmek zorunda kaldı. Amerika'nın diplomatik vize sahibi Ben-Gvir'den ülkeye girebilmesi için parmak izi istediği belirtildi. Savcı duruşmada yaşamını yitirdi. Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti. Uyumaz için bugün Gebze Adliyesi'nde bir tören düzenleneceği ifade edildi. Evet, Milliyet'in öne çıkan başlıklarını paylaştık. Kıymetli dinleyicilerimiz birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Emre Fel söylüyor bu kez. Mahşerinde yan inşallah.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Filistinliler Hicri yılbaşını Harim İbrahim Camisi'nde karşıladı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yüzlerce Filistinli İsrail'in sıkı kısıtlamalarına rağmen Hicri yılbaşını Harim İbrahim Camisi'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Evet, Muharrem ayına girmemizle birlikte Hicri yılbaşına da girmiş bulunuyoruz. Hicri yılbaşımız da kutlu olsun, mübarek olsun diyelim. Evet, bir diğer başlıkla devam edelim. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Tataristan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceğini bildirdi. Evet, dünün bir haberiydi. Bugün Hakan Fidan'la görüşeceğini de söylemiş olalım. Evet, Birleşmiş Milletler'den Yemen'de 18 milyondan fazla insanın şiddetli açlık çektiği uyarısı yer alıyor. Birleşmiş Milletler, Orta Doğu'daki çatışmaların Yemen ekonomisi üzerinde baskıyı artırdığını belirterek, ülkedeki nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 18 milyon aşkın kişinin şiddetli açlık çektiği uyarısında bulundu. Fransa'daki G7 zirvesinde kanser, Ebola salgını ve ortaklıklara ilişkin bildiriler kabul edildi. Bir diğer başlığa bakalım. Oxfam aktivistleri G7 Liderler Zirvesi'nde protesto gösterileri düzenledi. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam aktivistleri Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliği ve toplumsal eşitlik konularına dikkati çekmek için eylem yaptı. Çin'in güneyinde şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Çin'in güneyinde mevsimsel yağışların yol açtığı şiddetli sağanak nedeniyle Yangtong eyaletinde iki büyük uluslararası havalimanında çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği bildirildi. Geçiyoruz bir diğer habere. Hindistan, sınav sorularının sızdırılması riskini gerekçe göstererek Telegram'ı geçici olarak kısıtladı deniliyor. Hindistan yönetimi 21 Haziran'da düzenlenecek ulusal tıp sınavı öncesi sınav sorularının sızdırılma riski taşıdığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram'a geçici kısıtlama getirdi. Trump, amaçlarının İran'daki uranyuma sahip olmak değil, yok etmek olduğunu savundu. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ele geçirdiğimizde yok edeceğiz. Amacımız ona sahip olmak değil, yok etmek. Bizde çok var, açıklamasını yapıyor. Avrupa Birliği, Rusya'yı kınamak yetmez, provokasyonlara karşı koyma kapasitemizi güçlendirmeliyiz diyor Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas. Rusya'yı sadece kınamanın yeterli olmadığını belirterek Rusya'nın topraklarımıza uzanan provokasyonlarına karşı koyma kapasitemizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. İsrail aşırı sağcı Bakan Eliyahu'dan Lübnan'ın güneyindeki her şeyi yerle bir etme çağrısı yer alıyor. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakan Eliyahu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Litani Nehri'ne kadar bölgeyi işgal edip her şeyi yerle bir etmesini istedi. Avrupa Birliği'nin göçle mücadele stratejisi Tunus'ta egemenlik tartışmalarına neden oldu. Avrupa Birliği'nin düzensiz göçü Akdeniz'in güney kıyılarında durdurma stratejisi ve İtalya Parlamentosu'nun destek ve eğitim görevi için 22 günlük personelinin Tunus'ta görevlendirilmesini onaylaması Tunus'un egemenliği konusunda tartışmaları gündeme taşıdı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Katar emiri hem bölge hem İran için iyi olacak açıklamasını yapıyor. Katar emiri Temim bin Hamed El Sani, Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, bu hem bölge hem de İran için iyi olacaktır dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in El Halil Anlaşması'nın feshedildiği açıklamasını yalanladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'nı feshettikleri yönündeki açıklamayı yalanladı. Çin'in Şingay eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Evet, Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Şimdi yine güzel bir şarkı aramız var. Sibel Alaş söyleyecek, Bir Varmış Bir Yokmuş.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. UNICEF dünya genelinde yaklaşık 1,1 milyar çocuk eş zamanlı en az 3 iklim tehdidine maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu dünya genelinde çocuk sayısının neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,1 milyar çocuğun en az 3 eş zamanlı iklim tehlikesine maruz kaldığı bildirildi. Kremlin sözcüsü Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı yok açıklamasını yapıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmadığını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu vekilleri Avrupa Birliği'ne Filistin toprakları gasp edilerek kurulan yerleşimlerle ticareti durdurması çağrısı yaptı deniliyor. Bir diğer başlıksa Milli Savunma Bakanlığı siber hava savunma silah sisteminin hava hedefini vurduğu anları paylaştı. Bir diğer başlık Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten e-avukat uygulamasına ilişkin paylaşım yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdikleri e-avukat uygulamasıyla zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunduklarını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Muharrem ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, gönüllere huzur ve bereket getirmesini diledi. Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da sergilediği vakur duruş, adaletin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun asırlardır yolumuzu aydınlatan en güçlü sembollerinden biridir. Kerbela hadisesi yalnızca bir matem değil, zulme karşı direnişin, hakikate bağlılığın ve inanç uğruna gösterilen fedakarlığın unutulmaz bir hatırasıdır. Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesine vesile olmasını diliyor. Hazreti Hüseyin Efendimizle Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum ifadelerini paylaşıyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Trakya barajlarındaki doluluk etkili yağışlarla 6 ayda 2 katına yaklaştı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyelerini artırdı. Dev Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık Vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Hollanda'da La Haye'den Ankara zirvesine dönüşen küresel güvenlik ortamında NATO'nun geleceği paneli düzenlendi. La Haye'den Ankara zirvesine dönüşen küresel güvenlik ortamında NATO'nun geleceği panelinde düzenlenecek Ankara zirvesinin gündemi NATO'nun mevcut durumu ve geleceğinin yanı sıra Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasının önemi ele alındı. Resmi gazetede yayımlanan kararla 430 mülki idari amirinin görev yeri değişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi gazetede yayımlanan kararla 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin yeniden belirlendiğini bildirdi. Çiftçi sosyal hesaptan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığı'na ait mülki idare amirleri atama kararnamesini yayımladığını belirtti. Kararla bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirme alınan bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak yeniden belirlendiğini açıklayan çiftçi sözlerine devam ediyor. Evet, detayları Anadolu Ajansı sayfasında bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Hürriyet gazetesindeyiz. Öncesinde Burak Kocaer söyleyecek. Ah sorma.

Son 10 dakikanın içerisindeyiz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Lastik patladı. Rekabet Kurulu lastik üretimi ve dağıtımı yapan şirketleri 2 yıl önce açtığı rekabeti ihlal soruşturmasını tamamladı. 14 lastikçi toplam 3,6 milyar lira ceza ödeyecek. Bir diğer başlıksa Capri'den Napoli'ye 9 saat yüzdü. İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'daki zorlu yarışta birincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. Eda Savcıgil, maratona Del Golfo Capri Napoli'de 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü. Bu sonuçla yarışma tarihinde parkuru tamamlayan en genç sporcu olan Savcıgil, kadın ve erkek sporcular arasında parkur rekorunu da kırarak tarihe geçti. Genç sporcu hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarıştı açıklamasını yapıyor. Evet, biz de Eda Savcıgil'i tebrik ediyoruz. Başarısından dolayı, başarısının da daim olmasını diliyoruz. Bir diğer başlık, anne bari sen böyle yapma. LGS'nin ardından sınava giren bir öğrencinin sosyal medyada yayımladığı annesiyle ilgili video ailelerin bu süreçteki tutumlarını tartışmaya açtı. Sınavda sadece 5 soruyu yanlış cevaplayan bir kız annesinin kendisine yönelik sözlerini videoya kaydetti. Video sesi duyulan anne kızına şunları söylüyor: rezil ettin beni. 5 yanlış ne demek? İnsan içine çıkacak hal bırakmadın. Rezil rüsva olduk. Uzmanlar bunun kötü yaklaşıma bir örnek olduğunu söylüyor. 3 saat rotara zorunlu tazminatı. Avrupa Birliği Hava Yolu Şirketleri ile müzakereler sonucunda yolcu hakları ile ilgili çok önemli kararlar aldı. Uçuşu 3 saatten fazla geciken yolcular mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 euro arasında tazminat alabilecek, tazminata konu olabilecek bir gecikme yaşanması halinde havayolu şirketleri yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirmek zorunda olacak. İsrail Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nden şok başlığının detaylarına bakalım. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ailesiyle birlikte Amerika'da yapacağı tatil vize engeline takıldı. Amerika'dan vize almakta ciddi zorluklar yaşayan Ben-Gvir bu ülkeye yapacağı seyahati iptal ettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a şartlı taviz. El Arabiya Cuma günü imza töreninden sonra açıklanması beklenen Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat zaptının tam metnini yayımladı. Bir diğer başlıksa CHP'de gözler bugünkü MYK'da. Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK'da yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor. Bir diğer başlıksa kurnaz kardeşlere 5 yıl hapis cezası. Özel bir bankanın sistemindeki hatayı kullanarak 14,3 milyar TL'yi kendi hesaplarına geçiren Recep ve Emre Gezek kardeşler 5'er yıl hapis cezası aldı. İki kardeş bankanın 1,2 milyon liralık zararını da ödeyecek. Evet, bir diğer başlıksa öğretmenlere destek verdi. MHP lideri Bahçeli, Ankara'da eylem yapan öğretmenleri soran gazeteciye "onların da yanındayız, sen de yanında ol" yanıtını verdi. Bahçeli grup toplantısında LGS ile ilgili konuşurken "evlatlarımızı emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" açıklamasını yapıyor. Evet, yazılı basına yansıyan dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri aktardığımız Basına Gündem programının bugün sonuna geldik. Yarın da 8.15'te Basına Gündem programıyla günümüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda ben spikeriniz Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız, kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün 12.30'da Keşfi Diyar, 13.30'da Bir Konu, Bir Konuk programını da dinlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin, hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi, bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç

29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3

metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem Vedib'in İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre kargo firmalar aracılığıyla Doğu illerinden İstanbul'a kaçak malzeme sevk edileceği yönünde istihbari bilgiler elde eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin kargolarında yapılan aramada 920 paket elektronik sigara kartuşu, 7616 paket sigara sarma kağıdı, 28 çift ayakkabıyla geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 82.800 boş makaron, 47.200 dolu makaron, 57 kilogram tütün, 4 kenevir tohumu, 1 sigara doldurma makinesi, hava kompresörü ve tartıyla geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrim Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statüsünün değişmeyeceğinin altını çizerek Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Amerika'nın İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasının iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi. İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden İran'la nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubundaki ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 27 santigrat derece, İzmir Konak 26, Muğla Fethiye 26, Antalya Kaş 25, Antalya Alanya 24, Muğla Bodrum 24, Aydın Kuşadası 24, Mersin Anamur 23, Giresun Merkez 23, Samsun Atakum 23, İzmir Dikili 23, Rize Merkez 23, Tekirdağ Süleymanpaşa 22 santigrat derece, Artvin Hopa 22, Muğla Datça 22, İstanbul Sarıyer 22, Van Tuşba Limanı 21, Balıkesir Ayvalık 20, Sinop Merkez 20, Trabzon Ortahisar 20, Kastamonu Cide 20 santigrat derece, Düzce Akçakoca 20, Ordu Altınordu 19, İstanbul Tuzla 19, Bitlis Adilcabaz Liman 19, İstanbul Silivri 19, Bartın Güney Mendirek Feneri 19, Kastamonu İnebolu 18, Bitlis Tatman Liman 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugünkü hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde doğusunda 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam edecek. Anayasanın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 5. maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem Vedib'in İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre kargo firmalar aracılığıyla Doğu illerinden İstanbul'a kaçak malzeme sevk edileceği yönünde istihbari bilgiler elde eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin kargolarında yapılan aramada 920 paket elektronik sigara kartuşu, 7616 paket sigara sarma kağıdı, 28 çift ayakkabı ile geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 82.800 boş makaron, 47.200 dolu makaron, 57 kilogram tütün, 4 kenevir tohumu, bir sigara doldurma makinesi, hava kompresörü ve tartı ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrim Sabri, Kudüs'te büyükelçiliklerin açılmasıyla statüsünün değişmeyeceğinin altını çizerek Kudüs kenti eskiden beri Filistin'e aitti ve böyle kalmaya devam edecek ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Tahterevanchi, Amerika'nın İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasının iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını söyledi. İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden İran'la nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerde İsrail'in saldırı hakkının güvence altına alınmasını istedi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubundaki ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in bugün Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 23-12 derece, Atina parçalı bulutlu 33-25, Belgrad parçalı bulutlu 27-17, Berlin parçalı bulutlu 23-10, Helsinki çok bulutlu 14-7, Kopenhag sağanak yağışlı 19-10, Madrid az bulutlu ve açık 36-19, Moskova sağanak yağışlı 19-13, Pristina parçalı bulutlu 27-14, Roma parçalı bulutlu 28-19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-9, Tiran parçalı bulutlu 32-20, Varşova sağanak yağışlı 19-13, Viyana parçalı bulutlu 28-17, Zürih parçalı bulutlu 30-16 derece, Amman parçalı bulutlu 36-19, Aşgabat parçalı bulutlu 29-19, Bağdat az bulutlu ve açık 43-30, Bişkek parçalı bulutlu 30-17, Kabil az bulutlu 32-17, Kerkük az bulutlu ve açık 40-27, Kuveyt az bulutlu ve açık 45-32, Medine az bulutlu ve açık 44-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-31, Cihat az bulutlu ve açık 41-27, Şam az bulutlu 39-17, Tahran az bulutlu 34-22, Taşkent az bulutlu 34-26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18, Tokyo parçalı bulutlu 28-19 derece, Cezayir az bulutlu 31-20, Kahire parçalı bulutlu 37-21, Melbourne sağanak yağışlı 18-11, Montreal sağanak yağışlı 23-17, New York sağanak yağışlı 25-18, Sydney parçalı bulutlu 20-14, Washington sağanak yağışlı 29-20 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 28-14, Frankfurt parçalı bulutlu 28-13, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Köln parçalı bulutlu 25-14, Köstence sağanak yağışlı 25-15, Münih parçalı bulutlu 26-15, Podgorica parçalı bulutlu 33-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Şumlu parçalı bulutlu 26-14, Taraklıya parçalı bulutlu 27-14, Balkaneş parçalı bulutlu 28-15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-13, Gazimagos'a az bulutlu 32-19, Girne az bulutlu 28-22, Lefkoşa az bulutlu 30-17, Güzelyurt az bulutlu 33-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yayınlanan İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Bugün Türk Halk Müziği'nin büyük ustalarından bağlamanın diliyle Anadolu'nun hikayesini anlatan derlemeci, eğitimci ve sanatçı kimliğiyle halk müziğimize ömrünü adayan bir ismi anıyoruz. Bugün Mehmet Erenler'i aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Bir sanatçıyı anmak yalnızca onun hayat hikayesini anlatmak değildir sevgili dinleyenler. Onun bıraktığı sesi, yetiştirdiği öğrencileri, kazandırdığı eserleri ve taşıdığı kültürü yeniden hatırlamaktır.
1: Bazı insanlar vardır, yaşadıkları dönemin sanatçısı olmanın ötesine geçerler. Bir ekol olurlar, bir okul olurlar, bir gelenek olurlar. Mehmet Erenler işte böyle isimlerden biriydi.
0: 1940'lı yılların Anadolu'su, radyonun yeni yeni evlere girdiği zaman. Türkülerin köy odalarında, harman yerlerinde, düğünlerde yaşadığı yıllar. İşte o yıllarda Sivas'ta dünyaya gelen Mehmet Erenler, çocuk yaşta bağlamanın büyülü sesiyle tanıştı. Henüz küçük yaşlarda sazla kurduğu bağ, ilerleyen yıllarda onu Türkiye'nin en önemli halk müziği sanatçılarından biri haline getirecekti.
1: Onun için bağlama sadece bir enstrüman değildi. Anadolu'nun hafızasıydı. Bir köyün hikayesi, bir annenin ağıdı, bir sevdalının türküsü. Şimdi Mehmet Erenler'in yorumuyla Anadolu'nun en sevilen türkülerinden biri geliyor. Birçok kişinin onun sesiyle tanıdığı bu eser, ustanın halk müziğine yaklaşımını da yansıtıyor. Bir çift durna gördüm sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler yalnızca yorumcu değildi. Aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıydı. Anadolu'nun dört bir yanını dolaştı. Köy köy gezdi. Kaynak kişilerle görüştü, türküleri kayıt altına aldı. Unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce ezginin gelecek kuşaklara ulaşmasına katkı sağladı.
1: Bugün TRT repertuarında yer alan pek çok türküde onun emeği vardır. Kimi zaman derleyen, kimi zaman notaya alan, kimi zaman yeniden yorumlayan ama her zaman kültüre hizmet eden bir sanatçı. Şimdi de Kırıkkale Keskin yöresinden bir türküde sanatçıya kulak vereceğiz. Bugün ayın ışığı sizlerle.

0: TRT, Türk Halk Müziği'nin en önemli kurumlarından biri. Ve Mehmet Erenler, bu kurumun yetiştirdiği en değerli sanatçılar arasında yer aldı. Yıllarca radyo ve televizyon programlarında görev yaptı. Bağlama sanatına yeni bir yorum getirdi. Öğrenciler yetiştirdi, sanatçılar yetiştirdi.
1: Bugün Türkiye'nin birçok önemli bağlama sanatçısı onun açtığı yoldan yürümektedir. Çünkü o sadece saz çalmadı, bilgi aktardı, tecrübe aktardı, kültür aktardı. Şimdi de ustanın sazındaki Anadolu tavrını hissedeceğimiz bir eser geliyor. Burdur yöresinden, denizin dibinde Haccem Demir'den Evler.

0: Türk halk müziği tarihinde bazı sanatçılar vardır ki onların adı bir üslup haline gelir. Mehmet Erenler de bu isimlerden biridir. Kendine özgü tezine vuruşları, bağlamadan aldığı temiz ve güçlü ses, Türkiye yaklaşımındaki sadelik onu farklı kılmıştır.
1: Bağlamanın konuştuğunu söyleyenler vardır. Eğer öyleyse Mehmet Erenler o dili en güzel konuşan sanatçılardan biriydi. Şimdi ise Afyon Emirdağ'dan unutulmaz bir sevda türküsüne kulak vereceğiz. Emirdağ birbirine ulalı.

0: Bir sanatçının gerçek değeri aramızdan ayrıldıktan sonra da daha iyi anlaşılır. Mehmet Erener arkasında yüzlerce kayıt, onlarca öğrenci ve sayısız türkü bıraktı. Bugün onun sazı susmuş olabilir ama seslendirdiği türküler hala aramızda yaşamaya devam ediyor.
1: Her türküde biraz Anadolu, her ezgide biraz tarih, her notada biraz Mehmet Erenler var. Ustanın sanat anlayışını ve duygu dünyasını yansıtan özel bir eser sunacağız. Ankara'dan bir türküyle sizlere bu güzel türküyü ulaştıracağız. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun sizlerle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği'nin büyük ustası Mehmet Erenler'i ölüm yıl dönümünde saygıyla andığımız programımızın sonuna geldik. Ruhu şad olsun. Türküleri yaşamaya devam etsin. Programımızı sanatçıdan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türküyle noktalayacağız. Programı hazırlayan ve sunanlar ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak.
0: Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: İz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sabitlenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, doğusunda doğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı.

0: İyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ne sosyal hesabından Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yarınların emaneti, ortak ev dünyayı gelecek nesillere daha yeşil ve canlı bir miras olarak bırakma gayreti ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Yumaklı, bu bilinçli vatanımızın dört bir yanını ağaçlandırıyor, orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. Suda sıfır kayıp vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız su verimliliği seferberliği ile Ulusal Su Kurulu ve il su kurullarımızla birlikte suyumuzun her damlasını korumak için politikalarımızı titizlikle hayata geçiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı bugünün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz ki ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kodu adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklar ilinde barajlardaki su seviyelerini artırdı. Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Trakya'daki 15 barajda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı son yağışların etkisiyle 732 milyon 903 bin metreküpe yükseldi. Buna göre 6 Ocak 15 Haziran tarihlerindeki yağışlarla barajlar 355 milyon 655 bin metreküp su aldı. 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü, NATO 3.0 perspektifi ve küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın ezber bozan nitelikte olduğunu söyledi. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Amerikalı yetkililerin Washington'la Tahran arasında varılan mutabakatın metnini ilerleyen süreçteki müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak için kasıtlı olarak muğlak tuttuğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Manş Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Ve son olarak spor. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıttığımız programımızdan herkese güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda Ege ve Marmara Denizi'ne olan kıyılarıyla, eşsiz koyları, adacıkları, dağları ve kaplıcalarıyla Marmara bölgesinin önemli bir turizm merkezi olan Balıkesir ilimizi tanıtacağız. Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, ülkemizin en kalabalık 17. şehridir. Türkiye'nin kuzeybatısında bulunur ve kuzeydoğuda Bursa, güneydoğuda Kütahya ve Manisa, güneybatıda İzmir, batıda Ege Denizi ve Çanakkale iline komşudur. Yüzölçümü 14.299 kilometre olan Balıkesir, büyük şehir statüsünde bir ilimizdir. Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk olmak üzere 20 ilçesi bulunuyor. Marmara ve Ege Denizi'ndeki 22 adaya sahiptir ancak Cunda Adası dışında bu adalarda yaşam yoktur. Plaka kodu 10 olan Balıkesir'in il sınırları hem Marmara hem de Ege bölgesi içerisinde dağılmıştır. İlde Akdeniz ikliminin yanı sıra il genelinde yer yer Karadeniz ve karasal iklimin etkisi de görülür. Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi, Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar nispeten serin geçer. Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallık eğilimi gösterir ve kışlar daha soğuk hissedilir. Balıkesir'de tarımsal faaliyetler topraktan gıda sanayine kadar çok geniş sınırları kapsıyor. İlin sahil kesimi zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıkla uğraşırken iç kısımlarda ise her türlü toprak mahsulü, ormancılık ve hayvancılık alanlarında faaliyet görülmektedir. İlin başlıca geçim kaynağının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu söyleyebiliriz. Hem Ege hem Marmara Denizi'ndeki sahillere sahip olan şehir, ayrıca Bandırma'daki göçmen kuşlara geçici ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Kuş cennetiyle, Kaz Dağları'nın doğası ve yürüyüş parkurlarıyla, ayrıca eski dönemlerden kalan antik kentleriyle, şehir özellikle yaz aylarında çok fazla ilgi görüyor. Tarihi anlamda da oldukça zengin olan şehir, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Ayvalık'a da ev sahipliği yapıyor. Ayvalık sahillerinden Yunanistan kıyılarını da görmek mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Deniz ve doğayla iç içe olan Balıkesir aynı zamanda şifalı olduğuna inanılan kaplıca sularına da sahiptir. Derman, Entur, Gönen, Güre, Hisaralan, Pamukçuk ve Susurluk kaplıcaları yıl boyunca suyun şifasından yararlanmak için bölgeye gelen insanları ağırlar. Birçok cilt hastalığı ve romatizma gibi şikayetleri olan kişiler bu bölgede sıcak kaplıca sularıyla sağlık arıyorlar. Yaz turizm açısından ilgi çeken bir şehir olan Balıkesir, Ayvalık, Sarımsaklı ve Akçay otelleriyle öne çıkıyor. Ayrıca son zamanlarda ev sahipliği yaptığı festivallerle de adından oldukça söz ettiren Balıkesir'de Zeytinli Rock Festivali ile bir hafta boyunca müzeye doyabilir, ilçelere ve köylere özgü festivalleriyle yöreyi tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Yemek kültürüyle de ideal olan Balıkesir, köylülerin yetiştirdiği ürünlerle, hayvancılıktan gelen sütü kullanarak yaptıkları süt ürünleriyle kendi mutfağını oluşturmuştur. Tarihçilere göre Balıkesir adı Bizans İmparatoru Hadrianus'un av partilerinde kullanmak için yaptırdığı Paleocastro yani eski hisar sözcüğünden kaynaklanıyor. Tarihi bir gerçekliği de bulunan bu ad, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik rivayet ve yorumlara da konu teşkil etmiştir. Tarih boyunca birçok halka ve uygarlığa ev sahipliği yapan Balıkesir, her uygarlıkla beraber farklı bir isim almış. Bunlardan en çok bilinenler Misya, Assua ve Karesi'dir. Şehrin birçok noktasında yapılan kazı çalışmaları bu tarihi geçmişi gözler önüne seriyor. Ayrıca bu çalışmalar şehrin Tunç Çağı'nda Troya halkını ağırladığını da gösteriyor.
bu topraklarda hüküm sürmüş uygarlıklardan bazıları ise Frigler, Persler, Bergama Krallığı, Hitit İmparatorluğu, Gregler, Büyük İskender yönetimindeki Makedonya Krallığı ve Roma İmparatorluğu'dur. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu dağılınca kent yönetimi Bizans'a geçmiş ve bu dönemde kent piskoposluk merkezi olmuştur. Bizans'la yaptıkları Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu yönetimindeki Türkler Anadolu'ya girmiş ve yerleşmeye başlamışlar. İznik'e yerleşen Anadolu Selçuklu Devleti bir dönem Edincik bölgesine sahip olsa da daha sonra Bizans birlikleri bu bölgeyi tekrar almış. 1. Kılıç Arslan Marmara kıyılarını ve Balıkesir kıyılarını alınca uzun bir dönem bölgede Bizans ve Türk orduları arasında çekişme yaşanmıştır. 1206 yılında Türkmenler akınlarına başlayınca Bizans bu bölgeden tamamen çekilmiştir. 1280'lerde Danışment Gazi soyundan gelen Karesi Bey bölgeye gelip Karesi Beyliği dönemini başlatmıştır. Beyliği yönetmek isteyen iki kardeşten biri Osmanlı Beyliğine sığınıp yardım isteyince Osmanlı Beyliği Karesi Beyliğine saldırmış, beyliğin tüm yönetimi Osmanlı Beyliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde askeri ve siyasi açıdan önemli bir merkez olan bölge, Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan ordularının kuşatmasıyla karşılaşmıştır. Kuvayi Milliye'nin oluşmasında büyük bir önem taşıyan şehir, savaş sırasında önemli bir rol oynamıştır. Balıkesir ilçelerinden olan Erdek'in işgalden kurtulmasıyla büyük taarruz sona ermiş ve bölge düşman askerlerinden temizlenmiştir. 1926 yılında dönemin meclisi tarafından hanedan isimlerinin şehir isimlerinden kaldırılması kararı alınınca ismi Balıkesir olarak belirlenen şehir 2014 yılında yerel seçimlerin ardından büyük şehir ilan edilmiştir. Balıkesir'in tarihi bu kadar eskiye dayanınca her köşesinden ayrı bir özelliği çıkıyor. Tarihiyle, kültürüyle, mavi bayraklı sahilleriyle, adalarıyla, doğal güzellikleriyle, şirin ve samimi bir şehrimiz olan Balıkesir'de gezip görülecek birçok yer var sevgili dinleyicilerimiz. Koca Saat, Zanos Paşa Camii ve Külliyesi, Yıldırım Camii ve Külliyesi, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi, Antandros Antik Kenti, Cunda Adası, Kayzikos Antik Kenti, Kapıdağ Yarımadası ve Gönen bunlardan sadece birkaçı. Örneğin Çanakkale ve Balıkesir arasında geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ve Türkiye'nin belki de en güzel dağlarından biri olan Kaz Dağları'na Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir de ev sahipliği yapıyor ve masalsı görünüme sahip olan doğasıyla adeta görsel şölen yaşatıyor. Bölgede gezilecek rotalardan diğeri de Şeytan Sofrası'dır. Bu tepe noktadan Ayvalık Adaları'nı ve Midil Adası'nı kuş bakışı seyredebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız eşsiz güzellikteki gün batımının yaşandığı Şeytan Sofrası'nda harika ters ışık kareleri yakalamanız da mümkün. Cunda Adası ortaçağ mimarisiyle mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında olmalı. Adadaki Aşıklar Tepesi'nde hatta genel olarak Cunda'da geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Doğal güzelliği ve hala yapılaşmamış olmasıyla Kuş Cenneti Milli Parkı da ziyaret edilmelidir. Her yıl binlerce türdeki kuş buraya göç ediyor. Eğer kuşları seviyorsanız ve onları doğal ortamlarında gözlemlemek isterseniz burayı görmenizde fayda var. Balıkesir zengin yeraltı sularına sahip olmasıyla da pek çok kişi tarafından şifalı suları içinde ziyaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, Balıkesir'de görülmesi gereken bazı yerler hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermeden önce Balıkesir yöresine ait bir türküyle devam edelim.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Antandros Antik Kenti Edremit ilçesi Altınoluk beldesinin 4 kilometre doğusunda Kaz Dağı eteklerinde Yunanistan'ın ilk sahipleri olduğu söylenilen Plakslar tarafından kurulmuştur. Geçmişi M.Ö. 1200'lere dayanıyor. Yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında Roma dönemine ait mozaiklerle dolu bir villa, şehrin kanalizasyon ağı ve o döneme ait birçok lahit bulunmuştur. 2000 yılında başlanan arkeolojik kazılara da aktif olarak hala devam ediliyor. Araştırmalar Afrodit kültüründen etkilenen şehrin o dönemde Kaz Dağları'ndan kestikleri keresteleri satarak geçimlerini sağladıklarını gösteriyor. Aynı zamanda şehrin adı Troya Savaşı'na da geçmekte. Balıkesir ve Çanakkale şehirleri arasına uzanan bu coğrafyanın en özel ve en güzel yerlerinden biri olan Kaz Dağları, mitolojide geçen adıyla İda Dağları, doğasıyla gelen herkesi etkiliyor. 1774 metre yüksekliğinde olan Karataş Tepesi, Kaz Dağları'nın zirve noktasıdır. Meşe, gürgen, kestane gibi ağaçların oluşturduğu ormanlarla kaplı olan dağlar, şelaleler ve ev sahipliği yaptığı canlılarla ünlüdür. Aynı zamanda Tuzla, Kara Menderes, Gönen ve Biga çaylarının yolları bu dağlardan geçiyor. Yunan mitolojisine ait birçok efsane de yine bu dağda geçmekte. Birçok uygarlığa da ev sahipliği yapan bu dağlar, mitolojiye göre Afrodit'in güzellik kraliçesi seçildiği, ünlü güzellik yarışmasının da geçtiği yer olarak biliniyor. Dağın en çok bilinen efsanesi ise Sarı Kız efsanesidir. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Kaz Dağları, 21.300 hektarlık alanıyla, deniz ve yeşilin tarihi dengeleriyle, doğanın kucaklaştığı zengin fauna ve florasıyla, ülkenin görülmeye değer yerlerindendir. Tavsiyemiz, milli park statüsünde olan Kaz Dağları'nın tertemiz havasını solumadan dönmemelisiniz. Günümüzde Erdek ilçesinin yakınlarında yer alan Kayzikos Antik Kenti, coğrafya araştırmacısı Strabo'nun yazdığı düşünülen kitaba göre eskiden iki köprüyle anakaraya bağlı bir adaymış. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, Kayzikos kenti tarihinin M.Ö. 5. yüzyıla dayandığını söylüyor. Önceleri Uludağ yamaçlarında yaşayan kavmin kralı Kayzikos, Erdek yakınlarında yaşadıkları bir savaş sırasında ölünce, öldüğü yerin adı Kayzikos olarak kalmış ve burada kurulan şehirde bu isimle anılmıştır. Birçok farklı uygarlık egemenliği altında yaşamını sürdüren Kayzikos kenti, bir dönem bilim ve kültür merkezi haline de gelmiştir. Birçok depremde hasar alan, daha sonra tekrar inşa edilen kente, kent sakinleri, ana karayla arasındaki deniz kısmının depremlerden sonra dolmaya başlamasıyla ana karaya doğru göç etmeye başlamış ve kenti tamamen terk etmişlerdir. Günümüzde ise bu kente ait bazı kalıntılar Erdek ve çevresinde yayılmış durumdadır. Halk arasında Koca Saat olarak geçen Balıkesir Saat Kulesi, belediye parkının içinde bulunuyor. 20 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi 5 katlı olarak yapılmış. Kulenin en üstünde ahşap direkler üzerine oturtulmuş, soğanbaşı görünümünde kubbeli çatı bulunmakta. Çatının altında ise bir çan, çanın hemen yanında kulenin her yüzünde yuvarlak birer saat bulunuyor. Saat Kulesi'nin üzerindeki yazıda Saat Kulesi'nin 1827 yılında dönemin Silistre valisi olan Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı yazıyor. Ancak 1897 yılında gerçekleşen depremden sonra Saat Kulesi yıkılmış ve mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 1901 yılında tekrar aynı şekilde inşa edilmiş, 1962 yılında ise Saat Kulesi Balıkesir Belediyesi tarafından tekrar onarılmıştır. Ayvalık sınırları içindeki 22 adadan yerleşimin olduğu tek ada olan Cunda Adası bir köprüyle anakaraya bağlanmaktadır. Ege Denizi'nin en büyük dördüncü adası olan Cunda'nın diğer adı Ali Bey Adası'dır. Rumların adada yaşadığı yıllardan kalan birçok kiliseye, manastıra ve eve ev sahipliği yapan ada özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Birçok restoran ve kafenin olduğu adanın dar sokaklarını yürüyerek gezebilir, küçük hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Adaya gitmişken muhteşem bir manzaraya sahip olan Fahrisin Tepesi'ne özellikle gün batımını izlemek için çıkabilirsiniz. Cunda taş evleriyle 1976'dan itibaren sit alanı olduğu için böylelikle adanın güzel tarihi yapısının da korunmasına devam ediliyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Eskiden Kayzikos olarak bilinen Kapıdağ Yarımadası'yla Anakara yıllar boyunca deniz ve akarsular tarafından taşınan toprak sayesinde birleşmiş ve günümüzdeki Kapıdağ Yarımadası'nı oluşturmuştur. Antik çağdan beri yaşamın olduğu topraklar Erdek ve Bandırma körfezleri arasında yer almaktadır. Ormanla kaplı olan dağlardan oluşan yarımada koylarla çevrelenmiş. Ziyaretçiler Erdek'ten başlayan sahil yoluyla köylerden geçip tam tur atabilmekte, aynı zamanda eşsiz birçok koyu keşfedebilmektedir. Marmara Denizi'ne doğru estetik bir şekilde uzanan Kapıdağ Yarımadası toplamda 95 kilometredir. Oluşum bakımından bir tombolu örneğinde olan, yani bir adayı karaya veya adaları birbirine bağlayan setlerden oluşan Kapıdağ Yarımadası'nı gezerken birçok akarsuyla ve harika bir doğayla karşılaşabilirsiniz. ...1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zanos Mehmet Paşa tarafından yapılan Zanos Paşa Camii ve Külliyesi hamam ve türbeden oluşmaktadır. Bu bölümlerden sadece hamam kısmı günümüze kadar özgünlüğünü korumayı başarmış. 1897 yılında gerçekleşen depremden dolayı cami ve türbe yıkılmış ve 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından tekrar inşa edilmiştir. Cami yapıldığı zaman şehrin kenarına konumlandırılmış, böylece şehrin diğer tarafına doğru genişlemesi amaçlanmıştır. Zanos Paşa Camii Balıkesir'in en büyük camisidir. Kare plana sahip olan cami düzgün yontma ve kesme taştan yapılmış. Caminin ortasında 4 ayak üstüne oturtulmuş bir kubbe bulunuyor. Caminin minaresi ise kesme taştan barok tarzda yapılmış. Caminin avlusunda biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere iki şadırvan bulunmakta. Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmet Akif Ersoy bu camide hutbe vermiş ve vatanı kurtarmak için halkı cesaretlendirmiştir. Zanos Paşa Camii Balıkesir'in simge yapılarından biri olduğundan ili ziyaretinizde görmeniz gereken bir camidir. Halk arasında eski cami olarak da bilinen Yıldırım Camii ve Külliyesi, Yıldırım semtinde Bursa Ovası'na hakim bir tepenin üzerinde bulunuyor. Günümüzde caminin kitabesine ulaşılamadığı için caminin yapıldığı tarihi o döneme ait belgelere dayandırılarak söylenilmekte. 1403 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yapımına başlanan Yıldırım Camii'nin yapımı 1407 yılında bitmiş. 1876 yılında depremden dolayı kubbesi yıkılan cami daha sonra onarımdan geçip günümüzdeki halini almıştır. Ters T planlı olan cami sadece kesme taşlarla kaplanmış. Camide bulunan iki kubbeyi mermerden yapılan Bursa kemerleri bağlıyor. Külliyesinde medrese, darüşşifa, hamam, imaret, türbe ve kasır bulunuyor. Kuvvetli lodoslarla ve depremlerle karşı karşıya kalınca iki minaresi de yıkılmış ve 1963 yılında binadan ayrı olarak tekrar yapılmış. İçi de dışı kadar güzel olan cami görülmeye değer sevgili dinleyicilerimiz. Balıkesir'in bir ilçesi olan Gönen, kaplıca sularıyla ünlüdür. Birçok cilt hastalığı ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen kaplıca, sularıyla şifa dağıtıyor. Termal su çıkarmak için yapılan kazılarda şehrin tarihiyle de çok iddialı olduğu görülüyor. Kalıntılar ilçenin tarihinin milattan öncesine dayandığını göstermekte. Ayrıca milattan sonra 2. yüzyıla ait kitabelerde sıcak su şehri olarak Gönen'den bahsedilmiş. Kaplıca suları dışında oya işleriyle de çok ünlü olan Gönen'de haftada bir kurulan oya pazarı bulunuyor. Gönen'e gittiğinizde hem bu pazarı gezip alışveriş yapabilir hem de kaplıca sularının şifasından yararlanabilirsiniz. Ayrıca dünyada pirinç üretimi yapan ve ihraç eden yerlerden birisi de Gönen'dir. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye Heyeti'nin toplantı binası olarak kullanılan yerlerden biri olan Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi, 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Mehmet Paşa'nın konağı olarak inşa edilmiştir. Konak bir deprem sonucu yıkılmış, torunu Halit Paşa tarafından tekrar yapılmış. İzmir'in işgali sırasında 2. Kolordu Komutanlığı karargah binası olarak kullanıldıktan sonra 1913 yılında okuma yurdu olarak kullanılmış. 1946-1988 yılları arasında belediye burayı hizmet binası olarak kullanmış. 1987 yılından itibaren müze için eser toplanmaya başlanmış ve binanın restorasyon çalışmaları yapılmış. 1996 yılında ise müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. İki kattan oluşan müzenin birinci katında Kuvayi Milli öncülerinin aldıkları ve kongrelerde alınan yazılı kararlar ve kahramanların eşyaları, ikinci katında ise Balıkesir bölgesinde çıkan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Yöreye ait bir türküyle devam ediyoruz.

0: sanayisinden doğasına, kültüründen gastronomisine, hayvancılığından toprak verimliliğine kadar birçok alanda ülkemizin lokomotif şehri konumunda olan Balıkesir ilimizi tanıtmaya devam edelim. Marmara bölgesinde olsa da Ege kıyısına sahip olduğu için iki bölgenin de yemek kültüründen biraz etkilenmiş Balıkesir. Kendi topraklarında yetiştirdiği ürünlerle, hayvancılıktan gelen sütü kullanarak süt ürünleriyle kendi mutfağını oluşturmuş. Yemeklere gelecek olursak şerbetli kek arasında kaymak konarak yapılan Balıkesir kaymaklısı, karanfilli ekmek, Bigadiç ilçesinden ismini alan Bigadiç güveci oldukça ünlüdür. Bu güveci diğerlerinden ayıransa oğlak etiyle yapılmasıdır. Bölgeyle özdeşleşmiş Bigadiç helvası yörenin meşhur yiyecekleri arasında. Boyut olarak Kayseri mantısından daha büyük olan ve kıymasız yapılan Balıkesir mantısı, üzerine tavuk ve haşlanmış nohutla servis edilmekte. Aynı zamanda bölgede saçaklı mantı olarak da biliniyor. Balıkesir'de sahil kısımlarında birçok deniz ürünü yapılmaktadır. Kuru üzüm ve baharatlı pirinçle doldurulan kalamar dolması, midye dolması ve sezona göre değişen balık çeşitlerini bulabilirsiniz. Balıkesir'in en ünlü tatlılarından höşmerimi de her yerde hazır paketlerde görebilirsiniz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen bu peynir tatlısı, Edremit yakınlarındaki Havran ilçesinin simge lezzetidir. Yemeden dönmeyin. Ayrıca şerbetli bir hamur tatlısı olan Mafiş tatlısı da Balıkesir'in en sevilen tatlılarından birisidir. Sebze ve ot bakımından oldukça zengin olan Balıkesir mutfağında birçok yöresel lezzet de var. Bunlardan bazıları askılurbruz, börülce ekşimesi, mürdük aşı, acı filiz kavurması ve sarmışıktır. Büyük bir alana sahip olan Balıkesir'in yemek kültürünü en iyi anlayabilmenin yolu semt pazarlarından geçiyor. Birçok yaşlı zeytin ağacına ev sahipliği yapan Balıkesir toprakları zeytincilikte de oldukça gelişmiş durumda. Balıkesir'e gittiğinizde Erdek'ten zeytin, Manyas'tan yoğurt alabilirsiniz. Ayvalık'a gidecekseniz de mutlaka ayvalık tostu yemeli ve bir öğünü de deniz ürünlerini yemek için ayırmalısınız. Eğer bir yere giderken Balıkesir'den geçiyorsanız yolunuzu mutlaka Susurluk üzerinden geçirip meşhur Susurluk ayranını deneyip tostunu yemelisiniz. Sahildeki çay bahçelerinde her zaman kahve ve çay bulabilirsiniz. Ama sezonunda gittiyseniz hava da sıcak olursa koruk suyunu ve karadut suyunu denemeyi unutmayın. Balıkesir'den dönmeden kendiniz ve sevdikleriniz için alacağınız hatıra ve hediyelik ürünler şüphesiz yörenin doğal ürünleri olacaktır. Yoğurduyla meşhur olan Manyas da bölgedeki ineklerden elde edilen sütle yapılan süt ürünlerini alabilirsiniz. Gönen'den iğne oyası ve Dursun Bey'den değerli taşlardan yapılan takılar alabileceğiniz hediyelik eşya seçeneklerinin arasında. Halıları ve kilimleriyle ünlü olan Bigadiç ilçesindeki Yağcı Bedir'den alışveriş yapmadan dönülmemesi gerekiyor. Yağcı Bedir halıları ve kilimleri dünyaca ünlüdür. Genel olarak her yerde zeytin ürünleri bulabileceğiniz Balıkesir'de zeytin, zeytinyağı ve zeytinli sabunlar tüm ilçe merkezlerinde satılıyor. Höşmerim tatlısı ise tattıktan sonra eve de götürmek isteyebileceğiniz bir tatlı. Ayvalık tostunu severseniz tostun yapıldığı özel ekmeğinden alıp evinizde de bu lezzeti yapabilirsiniz. Semt pazarını gezme şansınız olursa yöreye ait meyve ve otlardan, köylülerin yaptığı salça, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünleri alabilirsiniz. Balıkesir'e gittiğinizde halkın geleneksel eğlencelerine katılmak kaçınılmaz olacaktır. Sinemadan müziğe birçok etkinliğe katılabilir, ilçelerin kendilerine özgü yaptığı festivallerle yöre halkını daha iyi tanıyabilirsiniz. Özellikle Zeytinli Rock Festivali son dönemlerde ünlenmiş bir festival olup günden güne ziyaretçi sayısı da artmakta. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen festival Edremit'in Dalyan sahilinde gerçekleşiyor ve bir hafta sürüyor. Balıkesir'in düşman askerinden kurtuluşunun kutlandığı 6 Eylül, Balıkesir'in birçok ilçesinde kutlanıyor. Hem şenlikler yapılıyor, hem de İl Kutlama Komitesi tarafından etkinlikler düzenleniyor. Balıkesir Sinema Günleri, Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali ve Erdek Zamanı Festivali de ildeki etkinlikler arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Balıkesir'e giderseniz, Karesi yani Kara İsa Bey Türbesini, Zanos Paşa Camii'ni, Şadırvan'ı ve Saat Kulesi'ni görmeden, Höşmerim tatlısını yemeden, kolonya, zeytin, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinden almadan, mavi bayraklı plajlarında denize girmeden, Cunda Adası'nda balık yemeden, Kaz Dağları'na uğramadan, Ayvalık Şeytan Sofrası'nda gün batımını izlemeden, Kaplıcalarında sağlığınıza sağlık katmadan, Sındırgı Yağcı Bedir halısı almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Balıkesir ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ne sosyal hesabından Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Yarınların emaneti, ortak ev dünyayı gelecek nesillere daha yeşil ve canlı bir miras olarak bırakma gayreti ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Yumaklı, bu bilinçli vatanımızın dört bir yanını ağaçlandırıyor, orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. Suda sıfır kayıp vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız su verimliliği seferberliğiyle, Ulusal Su Kurulu ve il su kurullarımızla birlikte suyumuzun her damlasını korumak için politikalarımızı titizlikle hayata geçiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı bugünün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz ki ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza aynı azimle karar

hazırlıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu Abu Ubeyde Abu İbrahim kodu adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklar ilinde barajlardaki su seviyelerini artırdı. Devlet Su İşleri Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Trakya'daki 15 barajda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı son yağışların etkisiyle 732 milyon 903 bin metreküpe yükseldi. Buna göre 6 Ocak-15 Haziran tarihlerindeki yağışlarla barajlar 355 milyon 655 bin metreküp su aldı. 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü, NATO 3.0 perspektifi ve küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Kanada Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın ezber bozan nitelikte olduğunu söyledi. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Amerikalı yetkililerin Washington'la Tahran arasında varılan mutabakatın metnini ilerleyen süreçteki müzakerelere elverişli bir zemin oluşturmak için kasıtlı olarak muğlak tuttuğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Manş Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Ve son olarak spor. Milli özel sporcular Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme, derz bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Sparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 23-12 derece, Atina parçalı bulutlu 33-25, Belgrad parçalı bulutlu 27-17, Berlin parçalı bulutlu 23-10, Helsinki çok bulutlu 14-7, Kopenhag sağanak yağışlı 19-10, Madrid az bulutlu ve açık 36-19, Moskova sağanak yağışlı 19-13, Pristina parçalı bulutlu 27-14, Roma parçalı bulutlu 28-19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 21-9, Tiran parçalı bulutlu 32-20, Varşova sağanak yağışlı 19-13, Viyana parçalı bulutlu 28-17, Zürih parçalı bulutlu 30-16 derece, Amman parçalı bulutlu 36-19, Aşgabat parçalı bulutlu 29-19, Bağdat az bulutlu ve açık 43-30, Bişkek parçalı bulutlu 30-17, Kabil az bulutlu 32-17, Kerkük az bulutlu ve açık 40-27, Kuveyt az bulutlu ve açık 45-32, Medine az bulutlu ve açık 44-30, Mekke az bulutlu ve açık 43-31, Riyad az bulutlu ve açık 41-27, Şam az bulutlu 39-17, Tahran az bulutlu 34-22, Taşkent az bulutlu 34-26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 29-18, Tokyo parçalı bulutlu 28-19 derece, Cezayir az bulutlu 31-20, Kahire parçalı bulutlu 37-21, Melbourne sağanak yağışlı 18-11, Montreal sağanak yağışlı 23-17, New York sağanak yağışlı 25-18, Sydney parçalı bulutlu 20-14, Washington sağanak yağışlı 29-20 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 28-14, Frankfurt parçalı bulutlu 28-13, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Köln parçalı bulutlu 25-14, Köstence sağanak yağışlı 25-15, Münih parçalı bulutlu 26-15, Podgorica parçalı bulutlu 33-18, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 28-20, Şumlu parçalı bulutlu 26-14, Taraglia parçalı bulutlu 27-14, Balkaneş parçalı bulutlu 28-15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 27-13, Gazimagos'a az bulutlu 32-19, Girne az bulutlu 28-22, Lefkoşa az bulutlu 30-17, Güzelyurt az bulutlu 33-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Türk musikisine ömrünü adamış çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı, Türk Sanat Müziği topluluk şefi, eğitmen, araştırmacı ve koro şefi Sayın İpek Dereli konuğumuz. Sanat yaşamını, müzik eğitimini, TRT yıllarını, çocuk korolarını ve Türk musikisinin geleceğini konuşacağız kendisiyle. Sayın İpek Dereli, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Burada olmanız bizim için çok kıymetli. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olunuz.
0: Sizi biraz tanıyalım isterseniz. İpek Dereli kimdir?
1: İpek Dereli 22 Ağustos 1969 Ankara doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra TRT Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak tambur sanatçısı olarak görev yapmaya başladı. Halen de bu görevine devam ediyor.
0: Çok teşekkürler. İpek Hanım, müzik yaşamınız oldukça erken yaşlarda başlamış. Babanız Neyzen Doktor Ataman Dereli'nin etkisiyle müzikle iç içe bir yolculuk geçirdiğinizi biliyoruz. Müziğe ilk adımlarınızı dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız?
1: Tabii ben ilk müzik eğitimime 6 yaşında ilkokul çağlarında başladım. Okulumuzda çok değerli bir müzik adamı olan Sayın Muzaffer Arkan orf dersleri veriyordu. Ben de orf orkestrasının bir üyesiydim.
0: Orf nasıl bir şey? Bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir anlatalım isterseniz.
1: Orf bu ksilofon olarak da bildiğimiz vurmalı bir çalgı. Her notanın değişik uzunluklarda ahşap ya da metal barları oluyor. O barlar üzerine ucunda keçe sarılı sopalarla vurularak çalınan bir saz. Çok da güzel sesi olan bir enstrüman. Sonrasında lise birinci sınıfa geldiğimde annemin ve babamın teşvikleriyle ve aile dostlarımızın da yönlendirmesiyle tambur çalmaya başladım. Değerli hocalarım Sayın Selçuk Sipahioğlu, Sayın Yılmaz Pakalınların yönlendirmeleriyle 14 yaşımdan beri de tambur benim ayrılmaz bir parçam oldu.
0: Tam onu soracaktım. Tamburla tanışmanız nasıl oldu diyecekken siz cevabı verdiniz. Teşekkürler.
1: Evet, sağ olun.
0: Peki, bugün tambur denildiğinde akla gelen isimlerden biri olmanız da bu sevginin bir sonucu sanırım.
1: Tambur gerçekten sevilmeden olmayacak bir saz. Çünkü gerçekten öğrenmesi ayrı, çalması ayrı meşakkatli bir enstrüman. Hatta ben ilk çalışmadan sonra birkaç gün ağladığımı hatırlıyorum. Niye bana bu sazı uygun gördünüz? Çok zor bir saz. Ben hani baş edebilecek miyim diye anneme özellikle ağladığımı hatırlıyorum. Fakat sonra çaldıkça, öğrendikçe, biraz böyle ilerledikçe çok sevdim gerçekten sazımı. Sonra tambur bana o kadar geniş ufuklar açtı ki hiç düşünmediğim bir hayat yoluna yönlendirdi. Öyle olunca gerçekten hani büyük bir sevgi. Dediğim gibi yani benim elim gibi, kolum gibi hiç benim ayrılmayan bir parçam şu anda.
0: Çok zor dediniz. Diğer enstrümanlardan ayıran yanı nedir tamburun?
1: Şimdi tambur aslında çok narin bir saz her şeyden önce. Bakımı ayrı zor, çalması ayrı zor, eşiğinin oynaması, perdesinin ayarı, işte mızrabının bakımı, hem enstrüman bakımı olarak hem koruma olarak hem de biraz da ebat olarak büyükçe de bir saz. Şimdi benim gibi ufak tefek birine göre de ilk zamanlarda bayağı hani zordu. Herkes böyle kolun nasıl yetişiyor falan diyordu. Ama sonra öyle bir alışıyorsunuz ki ve tabii vücudunuz da ona göre adapte oluyor. Zorlukları yendik diye düşünüyorum.
0: İpek Hanım, müsaadenizle burada sohbetimize bir virgül kayalım. Sizden bir eser dinleyelim.
1: Sevinirim, sağ olun.
0: Sayın İpek Dereli'nin bestelediği Hicaz makamındaki eseri sanatçımızın güzel sesinden dinleyeceğiz. Hep sev dediler, hep Eylül dediler. Hep birlikte dinleyelim.

0: stüdyomuzda İpek Dereli'nin güzel sesi yankılandı, havamız değişti. Yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
1: Ben hemen burada şarkının sözlerinin değerli şair Profesör Doktor Tayfun Güngör'e ait olduğunu da belirtmek isterim. Tayfun Bey gerçekten çok iyi, kalemi çok kuvvetli bir şairdir. Benim bestelerimin tamamının güfteleri Tayfun Bey'e ait. İnşallah ilerleyen dakikalarda da dinleyeceğiz. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi, selam ve sevgilerimizi iletelim.
0: Evet, selam olsun diyoruz Tayfun Güngör Bey'e de. Kendisini de programımızda görmek istediğimizi İnşallah. Buradan iletelim.
1: İnşallah.
0: 1991 yılında Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel sanat yaşamınıza başladınız. O günleri hatırlıyor musunuz?
1: Unutmak mümkün değil ki. Gerçekten şimdi 1989 yılında ben TRT Ankara Radyosu'nun Gençlik Korosu sınavını kazanarak Gençlik Korosu'nda eğitim almaya başladım. Değerli hocalarım Yüksel Kip ve Tarık Kip'ten. Sonra 1991 yılında TRT Ankara Radyosu istisna kitli sanatçı sınavı açtı ve değerli hocam Yılmaz Pakalınlar'ın teşvikiyle ben bu sınava girdim. Bir yandan da üniversitenin son sınıfında okuyordum. Büyük bir heyecanla titreyerek jüri karşısına oturdum. Keşke o günlere şöyle bir dönüp gidebilmek mümkün olsa da kim bilir nasıl titriyordum ben o jürinin karşısında.
0: Aslında anlatırken bile o günlere gittiniz diye gittim. Düşünüyorum. Çünkü bir ara duraksadınız böyle.
1: Hakikaten
0: o anı
1: öyle.
0: Yaşadınız değil
1: yaşadım
0: mi?
1: Yaşadım çünkü bir anda o jüriyi karşımda yeniden hissettim. Rahmetli Tarık Kip, yine rahmetli Ekrem Vural, hepsine rahmet olsun.
0: Nur
1: rahmetli Ayten Zenger, rahmetli Ziya Taşkent. Allah uzun ömür ve sağlıklar versin. Değerli hocam Yılmaz Pakalınlar ve Kadri Şarman ve Özgen Gürbüz çok değerli hocam jüri üyeleriydi.
0: Kadri Şarman bir dönem benim de hocam oldu.
1: Ne kadar güzel Ankara Türk Müziği Derneği'nde.
0: Elimden öpüyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Buradan. Ben de çalıştım kendisiyle. Ben de saygılarımı gönderiyorum kendisine.
0: Ankara Türk Müziği Derneği dediniz.
1: Evet. Acaba aynı yıllarda orada mıydık? Ben 1987-91 arasında Ankara Türk Müziği Derneği'ne devam ettim. Rahmetli babamla birlikte.
0: Daha sonraki yıllardı benim. 97 sonrası.
1: Oh, evet.
0: 97
1: evet.
0: Sonrasıydı.
1: Biz rahmetli babam ne üflerdi, ben tambur çalardım. 4 sene kadar Ankara Türk Müziği Derneği'nde çalışmalarımıza devam ettik.
0: Bir konservatuar eğitimi veriliyordu aslında orada.
1: Kesinlikle.
0: Sabahtan akşama kadar.
1: Kesinlikle. Pazar günleri solfej dersleriyle başlardı. Hı. Ahmet Hatipoğlu hoca yönetiminde.
0: Feruzan
1: hoca daha sonraki yıllarda. Biz tabii çok
0: Cemile
1: uzun yıllar
0: vardı.
1: Birlikte çalıştık kendileriyle. Hakikaten çok güzel bir dernek korosuydu. Hala da bildiğim kadarıyla çalışmalarına devam ediyor.
0: Uzun yıllar bir bilgim yok.
1: Evet.
0: Onu da sizden öğrenmiş Hı-hı. oldum. Sağ olun. TRT'nin genç sanatçılar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi TRT bir yayın kuruluşu olmanın yanı sıra biz bunu hep söylüyoruz. Hakikaten hani artık klişe gibi geliyor ama bir okul, her bakımdan bir okul, hem habercilik konusunda işte yayıncılık konusunda ama müzik konusunda da gerçekten bir okul. Şimdi kurmuş olduğu çocuk ve gençlik korolarıyla aslında öyle bir zincir kurulmuş durumda ki 8-9 yaşındaki çocuklarımızın eğitimine başlanıyor. Onları yetiştirip gençlik korosuna aktarabiliyoruz. O gençlik korolarından mesela konservatuarlara gönderdiğimiz çok öğrencimiz oldu. Sonrasında meslektaş olduğumuz öğrencilerimiz oldu. Sadece müzik eğitimi değil, aslında hayata hazırlıyor TRT'nin gençlik koroları ve çocuk koroları. Öyle de bir misyonu var.
0: İpek Hanım, yurt dışında da çok sayıda konser verdiniz.
1: Evet.
0: Unutamadığınız bir konser var mı?
1: Evet. Aslında hepsini böyle ayrı ayrı hatırlıyorum ama benim için çok özellikli bir konser. 1998 yılıydı yanılmıyorsam. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'le birlikte Tunus'a gittik. Kendisinin heyetinde bizler de yer aldık. Ve Tunus'ta Kartaca Sarayı'nda bir resepsiyon verildi. Biz Türkiye'den giden 4 saz sanatçısıydık. Şimdi karşımızda bir baktık 40 kişilik bir orkestra var. çalmaya biz başladık. Biz çaldık, onlar çaldı. Biz çaldık, onlar çaldı. Ve konser bitiminde o Tunus Orkestrası'ndaki sanatçıların kardeş, arkadaş, hoş geldiniz diyerek bizi böyle o sıcak karşılamalarını ben hiç unutmuyorum. Böyle çok hoşuma gitmişti, çok gurur duymuştu, mutlu olmuştu.
0: Siz anlatırken ben de duygulandım gerçekten. Çünkü anlatmıyorsunuz, adeta o anı yaşıyorsunuz İpek Hanım.
1: Bilemiyorum, ben gerçekten hayatı hiç böyle es geçtiğimi düşünmüyorum. Her şeyi böyle dolu dolu yaşamayı seviyorum. Anılarımı da o şekilde tekrar tekrar hatırlarken yeniden yaşıyorum. Ama bu biraz yıpratıcı mı oluyor, yorucu mu oluyor bilemiyorum artık.
0: Şimdi İpek Dereli'nin gönlünde ayrı bir yeri olan Türk musikisinin seçkin eserlerinden biriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Makam Muhayyer Kürdi, eserin adı Eski Sonbahar.
1: Evet.
0: Güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Meliha Handan Yazıcı'nın o güzel sesinden dinliyoruz efendim.

0: Yine güzel bir eser sonrası Sayın İpek Dereli ile programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi müsaade ederseniz çocuk koroları ve eğitimcilik dönemine evet. bir gidelim. Yıllardır TRT Çocuk Korosu'nda eğitmen ve şef olarak görev yapıyorsunuz. Çocuklarla çalışmak nasıl bir sorumluluk?
1: Şimdi çocuklarla çalışmak hakikaten bambaşka bir şey. Ben 1996 yılından başlayarak 2022 yılına kadar 26 sene kesintisiz TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nun eğiticiliğini yaptım. Şimdi çocuklara hitap etmek o kadar önemli ki, bir kere misyonunuz Türk müziğini öğretmek, sevdirmek ve bir yandan da çocuklara aslında bu müziğin temelini atmak. Şimdi çok yanlış bir algı var dışarıda. Ben bunu açıkçası çok üzülerek izliyorum. Türk sanat müziği çocuk koroları denildiği zaman bizim alışılagelmiş Türk müziği bestelerini çocuklara söyletmek gibi bir yanlış uygulama var. Bu tabii benim şahsi kanaatimdir. Bizim bestelerimiz büyüklere hitap eden besteler. Çocuklar için bestelenmiş özel çocuk şarkıları repertuarımız var. Makamlarla, onların okuyabileceği ses aralıklarında bestelenmiş Türk sanat müziği çocuk şarkıları repertuarımız var. Çocuklara bu eserlerle adım attırırsak Türk sanat müziğine çok daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çocukların ses aralığı çok belli, kısıtlı bir ses aralıkları var. Makamsal olarak her makamı kulakları kabul edemeyebiliyor. Onun için çok hassas davranarak, çok özenerek repertuar hazırlamak ve onları bu müzikten soğutmamak adına sevdirerek oyunlarla müziği öğretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu 26 sene görev yaptığım çocuk korolarında da çok şükür hiç sıkıntı yaşamadan büyük bir başarıyla bu görevimizi tamamladık.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Yetiştirdiğiniz öğrenciler arasında bugün müzik hayatına devam eden isimler var mı diyeceğim. Biraz önce aslında siz söylediniz.
1: Evet, var. Vallahi büyük bir gururla ben hepsini izliyorum. Şimdi çocuk korosundan yetiştirdiğimiz Kumsal Altınörs idi. Şimdi Kumsal Okur, viyola sanatçımız. Beraber çalışıyoruz. Mesai arkadaşı olduk. Yine şu anda Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Devlet Konservatuarı'nın başında sevgili Aydemir Tuncer, gençlik korosundan yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden. Yine Ankara Radyosu'nda bugün ses sanatçısı olarak görev yapan sevgili Deniz Macaroğlu da benim yetiştirdiğim ve gururla izlediğim öğrencilerimden bir tanesi.
0: Büyük bir gururla bahsettiniz hepsinden.
1: Şimdi o ilk zamanlarını düşünüyorsunuz. İşte enstrümanı ellerine ilk alışını ya da ilk nota deşifre edişlerini düşünüyorsunuz. Bir de bugün geldikleri yere ve biraz biz herhalde hoca olarak ilerisini de görebiliyoruz. Nerelere gidebileceklerini. Önlerinin de ne kadar açık olduğunu gördüğümüz için o bizim için çok büyük bir gurur kaynağı alıyor. Ama biz de hocalarımızdan böyle gördük.
0: Kesinlikle.
1: Hocalarımız da bizi bu şekilde yetiştirdi ve aynı şekilde halen gurur duyduklarını biliyoruz. İnşallah diyoruz, onlar da yetiştirdikleri öğrencilerden aynı gururu yaşasınlar. Bir anekdot geldi hemen aklıma. Müzisyenlerden biri bir öğrenci yetiştirmiş. Demiş ki öğrencisine, ben vebali attım üzerimden. Şimdi vebal senin üzerinde. Sen düşün, sen öğrenci yetiştireceksin şimdi.
0: Doğru.
1: Yani ne kadar güzel bir aslında usta-çırak ilişkisidir bu.
0: Kesinlikle. Musikimiz onun üzerine kurulu zaten.
1: Kesinlikle.
0: Meşk ortamlarında
1: Kesinlikle.
0: Falan da zaten.
1: Yani usta-çırak ilişkisi, meşk ortamları, meşk usulü bizim musikimizin temel noktası.
0: Hı hı. 2018 yılına gidelim İpek Hanım. 2018 yılında Ankara'ya Değer Katanlar Projesi kapsamında en iyi koro şefi ödülüne layık görüldünüz.
1: Evet, evet.
0: Bu ödül sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani bu ödül benim için çok büyük bir itici güç oldu her şeyden önce. Şimdi 2010 yılından itibaren ben TRT Ankara Radyosu'nda şeflik görevini üstlendim. Daha öncesinde de 1998'den itibaren çeşitli amatör korolarla çalışıyordum ki halen çalışıyorum. Ama 2010 yılında TRT'de artık bu şekilde bir görev almak üzerimize çok büyük bir sorumluluk yükledi elbette. Sonra Ankara Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara'ya Değer Katanlar projesi kapsamında böyle bir ödüle layık gördüler. O dönem çalıştığımız Çargah Türk Müziği Derneği ile birlikte.
0: Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar. Sevgili Umut Karakülah başkanlığında böyle bir kurulun işte bize layık gördüğü bir ödül oldu. Büyük bir gurur. 8 sene geçti üzerinden ama ben hala bunu büyük bir gururla taşıyorum. Bugün de hala şeflik görevi tabii devam ediyor. TRT Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği'nin tek şefi olarak programlara devam ediyoruz.
0: Bir de kültürel miras çalışmalarınız var.
1: Evet.
0: Bestekar Nasibin.
1: Nasibin Mehmet Yürü, evet.
0: Bilinmeyen eserlerini gün yüzüne çıkarmanız çok önemli bir çalışma. Değil mi efendim?
1: Evet, yani o da gerçekten önemli bir çalışmadır. Bestekar Nasibin Mehmet Yürü'nün, şimdi bizim ailemiz için de şöyle bir aslında önemli bir özelliği var. Rahmetlinin torunu Erol Yılhan, benim babamın Antalya Lisesi'nden sınıf arkadaşı. Ve o dönemde kanun çalan bir arkadaşlarıyla da birlikte, Işık Yıldırım Er yanılmıyor isem, üçü müzik çalışmaları yapıyorlar lise yıllarında. Nasibin Mehmet Antalya'ya geldiğinde de Erol Bey, hadi diyor, dedem geldi, bir gidelim bizi dinlesin. Babam hep anlatırdı, Nasibin Mehmet'in önüne oturduk, böyle usul vurarak bir gönlüme bir diye hemen bizi çalıştırmaya başladı. Kısa bir dönem çalıştırdı, sonra çocuklar ben İstanbul'a gidiyorum, dönünce yine çalışırız dedi ama İstanbul'a gitti, vefat etti, dönemedi derdi. Hatta o dönemde bir lise öğrencisi olarak aruz ölçüsüyle bir şey yazmış, şiir yazmış babam. Onu da Nasibin Mehmet Bey'e göstermiş ve Nasibin Mehmet bu şarkıyı bestelemiş. Şimdi sözleri babama ait, bestesi Nasibin Mehmet'e ait. O bizim için bir kere çok büyük bir gurur kaynağı. Kürdli Caz Kermakamı'nda ve bugün TRT Repertuarı'nda. İnşallah ileriki programlarımızda o şarkıyı da seslendirebiliriz.
0: Eserin adını paylaşalım mı?
1: Vuslat neymiş, aşk neymiş bilmez iken ben diye başlayan güfteye sahip bir eser.
0: Daha sonraki programlarımızda belki sizin
1: mutlaka,
0: sesinizden
1: mutlaka
0: dinleriz.
1: Mutlaka sevinerek. Sonrasında Erol Bey yıllar sonra dedesinin defterlerini babama teslim etmiş. Demiş ki senin radyoyla ilişiğin var, kızın da radyoda, lütfen bu defterleri bir inceleyin. Defterleri incelediğimiz zaman ben beynimden vurulmuşa döndüm, çünkü hiç bilinmeyen 40 küsür eseri vardı Nasibin Mehmet Bey'in ve çok daha büyük bir özellik olarak altında Refik Fersan imzası var. Benden önce Refik Fersan o defterleri incelemiş ve eserlerin altına eserle ilgili görüşlerini yazmış. Ve RF imzasını atmış. Şimdi o kadar önemli bir şey ki, yani dedim bu eserler nasıl gün yüzüne çıkmaz? Araştırdım ve gerçekten bunlar bilinmeyen eserlerdi. Eski Türkçe ile yazılmıştı. O dönemki benim öğrencilerimden bir tanesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde okuyordu. Dedim yavrum gel, biz bunları bir deşifre edelim. Nedir, ne değildir? Birlikte deşifre ettik onları. Baktık hakikaten bilinmeyen eserler. Sonra o 40 eseri biz günümüz notasına çevirdik. TRT Repertuar Kurulu'na sunduk. Ve kurul kabul etti. TRT Repertuarı'na alındı. Günümüzde halen seslendiriliyor bu eserler. Benim için de çok büyük bir gurur kaynağı gerçekten.
0: Kesinlikle, kesinlikle Türk musikisine katkılarınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Kazandırdığınız eserler.
1: Karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Gelecek nesillere de ulaşsınlar.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sayenizde. Programımızın son bölümüne yaklaşırken yine bir müzik arası verelim istiyorum.
1: Tabii.
0: Ben. Sizin besteniz yine. Beste İpek Dereli, güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Mahur makamındaki eserin adı Sarı Yeşil Akşamlar'da. Solistimiz Oktay Can Türk'ün sesiyle sizlerle olacak. Hep birlikte dinleyelim efendim.

0: Evet, Oktay Can Türk'ün sesinden dinledik. Sarı Yeşil Akşamlar'da. Sesine, yüreğine sağlık solistimizin. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Valla Türk musikisi gençlere emanet olduğu sürece garanti altında diyorum. Çünkü bu gerçekten bir devir teslim. Biz nasıl hocalarımızdan bayrağı teslim aldıysak yavaş yavaş gençlere devretmeye de başladık. Konservatuarlardan yetişen ya da kendi özel çalışmalarıyla yetişmekte olan çok yetenekli, çok başarılı gençlerimiz var. Hem enstrüman konusunda hem ses konusunda. Ben eminim ki onlar Türk müziğini çok daha ileriye taşıyacaklar. Çok daha yükseklere çıkaracaklar. Bizler de eğitici olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlik korolarıyla çalışıyorum ben de halen Ankara Radyosu'nda. Türk Tasavvuf Müziği Hanımlar Gençlik Korosu'yla şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi her branş o kadar güzel ki hangi branşa yönelseniz karşınıza bir derya çıkıyor. Türk Tasavvuf Müzikisi öyle, işte klasik Türk müziğimiz öyle, Cumhuriyet dönemi müziğimiz öyle. Her branştan gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben her çalışmadan çok mutlu olarak çıkıyorum. Çünkü o kadar güzel alıyor ki gençlerimiz. Mesela öyle bir soru geliyor ki bazen diyorsunuz bravo ya, bu çocuk bu soruyu nasıl düşündü, nasıl buldu? Onun için Türk müziği emin ellerde. Ben buna canı gönülden inanıyorum.
0: Sizin gibi kıymetli hocalarımız sayesinde.
1: Teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sonsuz teşekkürler. Müzik haricinde sizin akademik anlamda çalışmalarınız da var.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Müzik benim birincil mesleğim olduğu için ben de hobi olarak okuyorum diyeyim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da biyoloji üzerine yaptım ve aynı zamanda eğitim fakültesinden de pedagojik formasyon programı biyoloji öğretmenliği dalında aldım. Sonrasında bir müddet bir ara verdim. Yıllar sonra radyoda idarecilik yaptığım dönemde aklıma düştü. Dedim ben bunca yıllık radyocuyum. Niçin ben radyo televizyon bölümünü okumuyorum? Radyo televizyon programcılığı bölümünden mezun oldum. Sonrasında işte az önce bahsettiğimiz Nasibin Mehmet Yürür çalışmalarını dediniz ya, kültürel miras çalışmalarınız var diye. Dedim ki bir kültürel miras bölümünü okumayı deneyeyim. Kültürel miras bölümünü de bitirdim ve şimdi de arkeoloji bölümünde okuyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Yine hedefte bir takım akademik çalışmalar var, bir doktora programları falan. Bakalım zaman içinde inşallah onları da gündeme alacağız.
0: Başarılar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederim, sağolunuz.
0: Evet, programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı ve Türk Sanat Müziği topluluk şefi Sayın İpek Dereli'yi ağırladık. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Değerli dinleyenlerimize de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Programı yine sizin bir bestenizle kapatalım istiyorum ben. Ne dersiniz?
1: Çok sevinirim. Sevgili öğrencim Deniz Macaroğlu'nun sesinden bir eser dinleyelim mi şimdi?
0: Çok güzel olur. Makam Nihavend, eserin adı Gün Batımlarıdır Katilim Benim.
1: Diğer adıyla Adın Aklıma Gelince, bestesi bana ait, güftesi yine Profesör Doktor Tayfun Güngör.
0: Deniz Macaroğlu sizlerle efendim. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya

Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı yer yer puslu ve sisli geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısında doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde doğusunda 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Doğu Akdeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi 2002-2025 yılı döneminde yıllık ortalama %5,3 oranında büyürken inşaat sektörünün %6,8 büyüdüğünü, geçen yıl ekonomi %3,6 oranında büyürken sektörün %10,8'lik performans gösterdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca bazı ilçelerin mülki idare amirleri atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınan sınıflarında değişikliğe gidildi. Buna göre Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri birinci sınıf olarak tespit edildi. Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri ikinci sınıf, Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak'la Trabzon'un Arsin ilçeleri üçüncü sınıf olarak belirlendi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci olacak. Yarın gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MİA Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık başlıklı kapsamlı bir program düzenledi. Milli İstihbarat Akademisi MİA tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü NATO 3 perspektifiyle küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine

ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre haberde asılsız iddiaların aksine körfezden alınan dip çamuru yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve son olarak spor temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Aniden bir giriş yaptık. İyi ki de anlamadım. Yaklaşalım. Anlamıyorum şu an.
1: Yaklaşalım.
2: Yaklaşalım diyor.
0: Yaklaşalım, tamam. Merhaba sevgili dostlar tekrar. Biz yine buradayız. Yine bir çarşamba gününde birebir. Birebir, ikiye bir. Buradayız efendim. Yeni konuk ve yeni konumuzla. Halil nasılsın?
2: Memleket gibi.
0: Bunu değiştirsek mi artık?
2: Fatma'cığım anlamıyor bu yaklaşmaktan.
0: Yaklaştım, eğildim.
2: Ben memleket gibiyim. Su içre yaşayıp da sudan bağımsız olunmaz biliyorsun. Bu suda yaşadığımız için bu suyun şeklini alıyoruz, özelliklerini taşıyoruz. Değil mi hocam? Efendim, Devrim Melekoğlu, Norman Koleji Akademik Koordinatörü, hoş geldi.
0: Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız?
3: Sağ olun, sizler nasılsınız diyeceğim ama memleket gibiyiz diyeceksiniz.
2: Hocam, ben hem memleket gibi hem de cahil bir adamım. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Akademik koordinatör ne iş yapar?
3: Akademik koordinatör bir eğitim kurumunun tüm eğitim programlarının planlanması, programlanması, ders sayılarının belirlenmesi, öğretmen kadrosunun belirlenmesi, öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin belirlenen programa göre eğitilmesi ve kaynakların seçilmesi, sınavların nasıl yapılacağı, nasıl düzenleneceği, bunlarla ilgili bütün plan program akademik koordinatörün üstündedir.
2: Peki o koordinatör olmazsa o eğitim kurumu çöker mi?
3: Yani çökmeyen kurumlar var. her kurumda bir akademik koordinatör yok. Çünkü akademik koordinatör biliyorsunuz bir kadrodur ve bunun da bir ekonomik altyapısı
2: yükü gerekir. Vardır şeye.
3: Yükü vardır ama Ar-Ge'ye önem veren, Ar-Ge'yi önemseyen ve eğitimi iyi planlamak isteyen okullar buna bütçe ayırır ve bunu bir elden yapıp bütün organizasyonu ayrıntılı bir şekilde yapmak ister. Ve uygulamak ister.
2: Şimdi Öztuna Norman var zaten bu işlerin piri diyebileceğimiz kadar da mı özellikle? Siz onunla bir dostluğunuz var mıydı önceden?
3: Var. Biz aynı fakülteden mezunuz. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde aynı dönemde okuduk. Dolayısıyla hemen aynı süredir biz eğitim camiasında yaklaşık 30 küsur yıldır ikimiz de eğitimciyiz.
2: Ama siz daha genç duruyorsunuz.
3: Çok teşekkür ederim. Bunu sizin yanında da söylerseniz sevinirim.
2: Ama o burada olduğunda ona diyorum aynı şeyi.
3: Fark ettim ben onu.
2: Ama işte bizim de işimiz bu, ne yapalım. Şimdi hocam şuradan başlayalım öncelikle. Bir kere şeyi bir anladık. Ben bile anladım yani eğitim ya da akademik koordinatörün önemli olduğunu. Ben dahi anladım. Adıma göre izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de anlama yolunda emin adımlarla ilerliyorlardır şimdi. Bir terslik var diyecek şimdi dinleyenlerimiz. Dediler zaten sene bitiyor, siz ne akademik koordinatörle falan konuşuyorsunuz. Dedik ki yaz tatili akademik eğitimin bir parçasıdır. Yalan mı söyledim acaba?
3: Şimdi evet, herkes şey tatil.
2: Evet, yalan mı söyledim?
3: Evet, yalan söyledim. tersten gideyim. Eğitim dediğiniz şey böyle sınıfların içine sıkışmış, kapalı mekanlara sıkışmış bir şey değildir. Yani eğitim mekanı her yer olabilir ki biz okulda da aynı bakış açısıyla çalışıyoruz. Yani bizim için bahçede eğitim alanıdır. İşte spor salonunda eğitim alanıdır. Hatta karşımızdaki park da eğitim alanıdır. Hatta içinde bulunduğumuz semt de eğitim alanıdır. Dolayısıyla o eğitim alanını siz sadece okul içi ve evet Eylül ile Haziran arasına sıkıştırırsanız bu sürdürülebilir bir şey olmaz. Dolayısıyla yaz tatilinde insanlar biz eğitimi durdu zanneder ama bizim için durmaz. Yani biz çünkü çocuklara bazı görevler, bazı challenge'lar veririz. Evet, çok akademik görevler olmasa bile farklı işte bir tarihi yer gezmesi, orayı işte resimlemesi, fotoğraflaması ya da işte gittiği yerde işte mesela ilkokul çocuklarımızın challenge'larından bir tanesi bu bizim okulda verdiğimiz. Gittiğiniz yerdeki en büyük ağacı bulun. Ne ağacı olduğunu öğrenin. Fotoğrafını çekin. İşte yaprakları büyük mü küçük mü bunlarla ilgili betimlemeler yapın. Altında oturup gölgede bir 15 dakika oturun. Etrafına bakın bakalım etrafında neler varmış diye söylüyoruz. Bu aslında baktığınız zaman nasıl bir etkinlik? çok güzel değil mi? Aa ne güzel ya, hiçbir şey yok bunda. Çünkü o dönüşten biz şunu almaya çalışıyoruz. Yaprakların ne kadar büyük, o ağacın ismi ne, nasıl yetişmiş, nerede yetişmiş, niye yetişmiş? Hani ne için kullanılıyor? Bir kullanım sadece gölgesi için mi kullanılıyor? Başka şeyler için kullanılmış mı? Bunları da sorgulatıyoruz.
0: Hem yani, farkındalık hem de merak artırıyoruz.
3: Ya bizim derdimiz şu aslında. Ana sınıfı ve ilkokulda bir merak tohumu atmak. Ve bunu sulamak. Özellikle ilkokulda yavaş yavaş yeşertmek. Çünkü ilkokulda dil gelişimi ve aritmetik gelişim giriyor devreye. Bunları yapmasını sağlamak. Bundan sonra ortaokulda yavaş yavaş bu fidana dönüşsün istiyoruz. Fidana dönüşür kendi daha akademikleşmeye başlıyoruz. İşte laboratuvarlar devreye giriyor, öğrenme laboratuvarları, işte psikomotor öğrenmeyi güçlendirecek bazı el becerilerini geliştirecek atölyeler devreye giriyor. Ahşap atölyesi, gastronomi atölyesi, işte laboratuvarlarda farklı farklı şeyler var. Genetik mühendisliği atölyesi var, işte drone atölyesi var. Burada filizleri artık fidanları böyle yavaş yavaş şey yapmaya başlıyoruz, büyütüyoruz. Lisede de hasat topluyoruz. Yani lisede de artık bütün disiplinlerin birbirine bağlı olduğu bağlantısal bir eğitim verip bir bağlantısallık lideri oluşturmaya
4: çalışıyoruz. Hoş geldin, nasıl?
3: Yani liseden çıkan bir çocuk
4: Emine Hanım şey,
3: ne yapmak istediğini bilip 12. Stüdyoda. Sınıfa geldiği zaman üniversitede nereye içeride gitmek istediğini bilebilecek bir birey yetiştirmeye çalışıyoruz. Özelliklerini ortaya koyabilecek. Yani ya ben işte evet böyle bir odada radyo programı yapmak
4: abi
3: istiyorum.
4: Abi nasılsın?
3: Desin istiyoruz. Çünkü mesela önümüzdeki podcast çalışmaları başlayacak.
4: Kim
3: okulda
4: geliyor?
3: Ya da işte laboratuvara girip veya ben laboratuvarda saatlerce bir şeye bakabilirim. Ha. Ya da saatlerce bir şeyi ahşap atölyesini yontabilirim. Ya yemek yaparken çok zevk aldım, keyif aldım. Şey ve özelliklerini gördükten sonra ya ben bu Ayşe alanda yürürüm desin istiyoruz. Senin sonunda.
2: Yani
3: dolayısıyla demin söylediğiniz soruyla bağlıyım.
4: Canlı yayın var diye kalkmam.
3: Eğer çocuğu alıp Eylül-Haziran arasında eğitime, örgün eğitime tabi tutar. Hadi bitti, herkes evine gidiyor. Aman bir daha 3 ay birbirimizi görmeyeceğiz. Ne güzel derseniz 3 ay kesintiye uğrarsınız. Ve o 3 ay kesintiye uğradığında o öğrettiğiniz kısım da çok ciddi aşınmayla geri döner. Sonra onu tekrar toparlamaya çalışırsınız. O yüzden aslında yaz tatilindeki yaz okulu ya da yaz tatilindeki yapılacak şey, en iyi şey.
4: Bir yerde
3: çocukların meraklarıyla birlikte derinleşecekleri alanlar yaratmak. Yani büyük bir çocuksa fotoğraf çekmek istiyorsa ona fotoğraf makinesi vermek. Küçük bir çocuksa eşelemekten hoşlanıyorsa onunla tarım yapmak. Yüzebiliyorsa yüzmesini sağlamak. Ha bu arada tabii şey de var. Şu kaygımız var. Aslında bana kalsa yaz tatilleri çok uzun. Keşke iklim koşulları böyle olmasa. Çünkü 3 ay siz akademik olarak da uzak tutarsanız birçok şeyden geri kalıyor. Yani matematik derdi çok fazla mesela şimdi insanlarda. Ama matematikte unutacak falan. Bunların bir takım yolları var.
5: Yani evinizde çocuğunuza, siz ortaokul, ilkokul düzeyinde bir çocuğunuza eğer bulaşık makinesi yerleştirirseniz geometrik uzamsal bilgisi artar.
2: Evet.
5: Çocuğunuza eğer ilkokul seviyesinde masa hazırlatırsanız kaç kişiyiz say, bu kadar tabak götür, her tabağın yanında bir tane çatal, bir tane bıçak, bir tane kaşık eşleşerek saymayı öğretirsiniz. Ya oturur beraber kıyafetlerinizi katlarsanız, işte biz bunu origami olarak okulda da kullanıyoruz, geometrik origami dersi var. Hem katlama hem simetri şey, ama en önemlisini söyleyeyim, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken ellerinde telefonlarının olmaması, çocuklarının gözlerinin içine bakması, beraber vakit geçirmeleri. Dolayısıyla yaz tatilinde de bir detoks istiyoruz. Şey, popüler tabirle herkes detoks yapıyor ya. Dijital detoks yapmaları gerekiyor bu çocukların. Şu anda en büyük sıkıntı o.
2: En büyük sıkıntı o. Tabii şimdi bunu belki ilkokuldan, anaokulundan başlatmak daha doğru bir şey ama kendi adıma artık 6. sınıf öğrencisi olacak benim kızım. Ve bu alandaki şeyleri daha fazla geçirdikleri vakitler. İşte arkadaşlarıyla oynayıp bir tur oyunu oynuyorlar, kendi oynuyorlar bilmem ne. Şimdi yaz gelince zaten ben şunu söyledim. Yani bu son 1-2 hafta evet biraz sallanıyoruz. Ödevler de bitti, dersler bitti, sınavlar bitti. Hani ama bu böyle böyle olmayacak dedim net bir şekilde. Yani şu işte bu haftada bitecek. Ondan sonra oturacağız, bir güzel planlama yapacağız. Evet, seni tamamen oradan koparma şansımız yok. Bunu işte belli saatlere koyacağız, yayacağız. Onun dışında yaz okuluna da gitmeyeceksin ama biz de burada bir basit yaz okulu gibi bir şey yapacağız işte. Ödev olmasa da el sanatları konulu işte bir şeyleri yapıştırma, kesme, biçme, işte hayvanlarla biraz uğraşma, ne bileyim kuşunun kafesini temizlemek gibi şeyler. Başka neler yapsınlar? Söylediniz sofra konusu falan. Onlar ilkokul ama biraz daha büyükler için.
5: Ya şöyle, büyükler için şimdi lise çocukları tabii şey, hani onları biraz daha böyle zapt etmek biraz daha zor.
0: Evet.
5: Onlar ergenliğin tap noktasını yaşıyorlar. Dolayısıyla ebeveynlerle çatışma konusunda en rahat ebeveynlerle çatışıyorlar. Yani ebeveynler de zannediyor ki ya bu çocuk bizden nefret ediyor ama aslında etmiyor. Varlık ifadesi, var etmeye çalışıyor kendini. Ben hep şeyi söyledim. Yani ebeveynlerin zaten liseye gelene kadar çocuklarıyla aralarında bir dil oluşturmaları gerekiyor. Bu dille birlikte de çocuklarını iyi tanımaları gerekiyor. Yani çocuğun tek başına kalıp bir şeyi planlayabilmesi gerekiyor. Yani sorumluluk vermemiz gerekiyor. O çocuk işte atıyorum tatil bütçesi ve tatil organizasyonu, mesela şimdi benim kızım bu konuda biliyorum ki keyif de alıyor. Keyif alacağı şeyi bildiğim için ya diyorum şuraya bir hafta gitsek diyorum. Nasıl olur acaba falan. Ada bize bunu bir organize etsene diyorum. Kalacağımız yer, gideceğimiz yol, yiyeceğimiz yemekler, orada nereleri gezeceğimiz, bir planlama yapıyor. Şimdi bu matematik değil değil mi? Ama matematik.
2: Tabii.
5: Yani matematik dediğiniz şey bir problemi çözüm üretebilmektir. İlla denklem çözmek değildir. Dolayısıyla siz o problemi alırsınız. Kaç kişiyiz? Kaç kilometre yol gideceğiz? Nerelerde duracağız? Nerelerde kalkacağız? Nereyi göreceğiz? Görürken ne kadar saat harcayacağız? Oradan çıkınca nerede yemek yiyeceğiz? Nerede denize gireceğiz? Ya da nerede dağa tırmanacağız? Bunların hepsinin planlaması bile bir şeydir. Yani burada illaki ebeveynler aslında lisede biraz daha bireyselleştirmiş bir yaz planı yapması gerekiyor. Şey de yapılabiliyor. Hani ya çocuklar arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmek istiyorlar. Yok diyorlar. Ya evet, yok imkansızlıktan dolayı yok olabilir ama imkan varsa, uygun imkanlarla aslında 3 günlüğüne 4 günlüğüne bir yere yalnız göndermek, o yalnız yaşama becerisi acayip bir şey. Yani o çocuk orada tek başına hareket etmesi acayip bir şey. Hani bu çok fazla kazanımı var. Fakat bana kalsa, şimdi eski şey Değerim Hoca çıksın, ben tutar bir iş yerine veririm, 3 ay çalışsın.
2: Evet,
5: çünkü bizim hani benim gençliğimde böyleydi. Yani evet. Ben üniversitenin sonuna kadar zaten hep çalıştım. Kendi şeyim, kendim kazandım. Ama üniversiteye gelene kadar, lise sona kadar da her yaz tatili farklı farklı onlarca iş kolunda 2,5 ay çalıştım. Ama öyle bir gelenek vardı. Bence evet, çalışmalı. Evet. Bir yerde de bir böyle bir hafta 10 gün 15 gün deneyimlemesi lazım. Yani evet, ailelerin tanıdığı bir yerlerde iş yeri vardır. Mutlaka bir 15-20 gün bir deneyimlemesi gerekiyor iş hayatını.
0: Yani sorumluluk verilmesi gerekiyor.
5: Aynen öyle.
0: O zaman şimdi bir müzik arası verelim.

0: Evet hocam, geçen hafta mı oluyor? Cumartesi günü LGS vardı.
1: Evet.
0: Dün akşam öğretmen bir arkadaşımla konuşuyorum. Morali çok bozuk. Haklı olarak şöyle diyor. Yani hani benim emeklerimi, haklı mı bilmiyorum ama ben şöyle bakmasını isterim. Doğru bir cevap mı onu da bilmiyorum. Dedim ki sen kendi yaşantını ona empoze etmeye çalışıyorsun. O atanamadı, edebiyat öğretmeni oldu kendisi de. Şimdi o istiyor ki iyi bir, tabii ki hepimizin amacı çocuğumuz bir meslek sahibi olsun ve kazancını sağlasın, mutlu yaşasın. Ama dedim ki ona, sen kendi isteklerini ondan bekliyorsun. Kendi hayallerini ondan bekliyorsun. Sen yaşamadıklarını onun yaşaması. Ama o bir birey, ya her ne kadar küçük ya çocuk ama senin beklentilerini ondan bekliyorsun. Bu çok yanlış.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Ebeveynler tabii bir gelecek kaygısıyla bu kadar çocuklara yükleniyorlar ya da gençlere yükleniyorlar. Bir de bence hatalı bir şey var. Geçmiş travmaların üzerinden çocukları yargılıyorlar. Yani ben mesela şununla çok karşılaştım. Matematik dersinden nefret ediyor ama çocuğun aslında matematiğe bir şeyi var. İlgisi ve yönelimi var, yapabiliyor. Hani o konuda yetenekli. Benim çocuğum istemiyorsa matematik öğrenemez diyen mesela bir kitleyle de karşılaşabiliyorsunuz. Ya diyoruz ki siz hani kötü bir şey yaşamışsınız, deneyim yaşamışsınız matematikle ilgili. Çocuğunuz da bunu yaşamak zorunda değil ki, yaşamayacak belki. Hatta belki daha mutlu olacak. Bunu yapınca daha şey. Ya biz genelde ebeveynler biraz böyle kaptırıyoruz kendimizi. Geçmiş travmalarımız, geçmiş mutluluklarımız. Şimdi mesela demin konuşurken de işte albüm böyle işte geçmiş üniversiteleri konuşuyoruz, dersleri konuşuyoruz şeyi. Kendi deneyimimizle biz bu dönemi yargılamaya çalışıyoruz. Hatta bunun psikolojik aslında bir şey ismi var da unuttum. Dün hatta bir yerde okumuştum. Çok keyifliydi. Bireyin deneyimiyle aslında olan kesişen noktalarla ilgili çok güzel bir yazı okumuştum. Şimdi böyle yaptığınız zaman matematikte biz buna şöyle deriz. Her kümede her işlemi yapamazsın. Bazı kümelerde bazı işlemler tanımsızdır. Yani gidip işte bıçkın delikanlıların olduğu bir mahallede çok kibar davranamazsın. Hayatta kalamazsın. Yani orada o işlem tutmaz. Ama gidip de çok kibar, işte çok şey bir yerde bıçkın bir delikanlı gibi o delikanlığı da yapamaz. Orada da o tutmaz. Yani dolayısıyla bizim zamanımızdaki işlemler farklı, bu zamandaki işlemler farklı. Biraz öyle algılamak lazım. Ve çocuklarla dili ve şeyi öyle geliştirmek gerekiyor. Bir de ebeveynler bence şunu unutuyorlar. Sanki hiç 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında olmamış gibi. Ben bazen sorarım mesela velilerle görüşürken. İşte çocuğum top oynuyor, çocuğum kızım sürekli dans ediyor. Siz diyorum 10 yaşındayken ne yapıyordunuz hatırlıyor musunuz? Ya biz de yapıyorduk ama hocam. Yani yapıyoruz işte ya.
0: Hayır, yapmıyor olsan da o dönem değil.
1: Evet.
0: Yani senin çocuğun sen değil.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi bizim derdimiz şu aslında. Demin başta da söylediğim mevzu. Çocukların yeteneklerini çıkartabilecek bir ortam ortaya koymak. Deneyim sunuyoruz aslında. Yani okul bir deneyim ortamıdır. Çocuk orada her şeyi deneyimlemeli. Bilim adamı olmayı da deneyimlemeli, teknik adam olmayı da deneyimlemeli, sporcu olmayı da deneyimlemeli, sanatçı olmayı da deneyimlemeli. Dolayısıyla ben aslında bu yaz döneminde geçirecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çalabiliyorlarsa, çocuğun öyle bir yeteneği varsa bir enstrüman denesin.
0: Evet.
1: Ya da farklı bir sporu denesin. Yani hiç denemediği, şimdi futbol, voleybol, basketbol çok deneniyor. Farklı bir spor denesin. Yani bu deneyim dediğimiz şey gerçekten çok önemli. Hani bazen şey de denir ya, çocuğu oradan oraya götürüyoruz, onu hiçbirinde şey yapmıyor. Ya çocuk deniyor çünkü varlık sebebini arıyor. Hoşlanmıyor.
0: O zaman siz çocukların oradan oraya koşturmasına...
1: Yok yani bence çok fazla koşturmadan, özellikle bu test kitabı çözme manyaklığı diyeceğim, bundan biraz uzaklaşmak gerekiyor. Çocuklarla bir konuyu tartışmak, derinlemesine konuşmak, sohbet etmek, bu herhangi bir konuda olabilir. Ya da bir kitap, hani kitap okuma mevzusu çok önemli. Ama kitap okumayı da işte dümdüz şey yapmamak gerekiyor. Al bunu oku deyip önüne koyduğunuz zaman okumuyor çünkü onun ilgi alanı farklı. Hiç kitap evine gitmemiş bir çocukla kitap evine gitmek gerekiyor belki de. Yani bir kitap evini bir gezmek gerekiyor. Onu salmak gerekiyor. Yani o orada nereye gidecek bir bakın ona. Tanırsınız çocuğunuzu. Neyin önünde daha uzun duracak? Bir bakın bakalım hangi kitabın. Dolayısıyla orada tanıyarak o yoldan da gidebilirsiniz. Yani deneyimlemek çok önemli. Hani evet. Ve farklı şey yapmak. Yaz tatili derinleşmenin, mesela ilgi alanı varsa bir konuda, bırakın orada derinleşsin. Yani eğer işte kodlama, oyun tasarımı yapıyorsa onunla ilgili bir kanal açın. Yani onunla ilgili uzman biriyle tanıştırın. Gitsin 15-20 gün onunla çalışsın. Hani yapsın bunu. Ya da resim yapmayı seviyorsa, heykel yapmayı, çamurla oynamayı seviyorsa öyle bir deneyim yaşatın. Yani burada hani biz diyorum ya, duvarlar kalktığı zaman da bizim için sınıflar devam eder. Yani yaz tatili bizim için devam ediyor. Eğitim, öğretim olarak. Biz mesela challenge'lar veriyoruz. İşte ufak çocuklara verdiğimiz challenge'larımız şeyler. Ev işlerinin yardım edilmesi, düzenlenmesi, işte ortaokul çocukları, işte haftalık bütçenin ayarlanması, alışverişe gitmesi ve o plan programı yapması. İşte lise çocukları daha büyük bir tatil organizasyonu yapması. Kendi tatilin organizasyonunu da yapabilir. Ya da kendi hayali vardır. Ya ben şöyle bir şey yapmak istiyorum der. Peki tamam, bütçeni çıkar. Ne yapacaksın, nereye gideceksin, nasıl gideceksin, hadi bakalım bunları bir çıkar. Yani yemek yapmak müthiş bir deneyimdir. Evet. İçinde matematik de vardır, kimya da vardır, el yeteneği de vardır ve birlikte vakit geçirme de vardır.
2: Kesinlikle ya. Hocam peki bu çizgi roman çok seviyor benim kızım örneğin. Kitap gitme konusunda zaten alışkanlığı var. Kitap konusunda bütçe sınırı yok. Yani her konuda var. Ama çok yoğun şey alıyor son zamanlarda. Bu Güney Kore tersten okunan şeylerden, çizgi romanlar.
1: Mangalar şeyler.
2: Yani kısıtlamalamayın bunları. Okuyor ama yani sonuçta.
1: Siz Texas Zombies okumadınız mı?
2: Okudum, okumam mı ya? Tabii ki.
1: Sizi kısıtlayan oldu mu?
2: Babam çok kızardı ama ben okuyordum. Ama
1: okurdunuz değil mi?
2: Tabii ki.
1: Hatta şey, kitabın arasını alıp okurdular.
2: Her türlü yasakladı.
1: Şimdi o bence okunmalı. Hatta bir şeyine, içeriğine bakmak gerekiyor. Çünkü bazıları gerçekten çok şey, hani uç seviyede şiddet ve şey.
2: Evet.
1: Ama bence okunmalı çünkü bu bir tarz. Ve var artık. Yani evet, biz illa Dostoyevski okusun, işte Tolstoy okusun, bunları istiyorsunuz ama okumuyorlar ve yok, böyle bir şey var.
2: Öyle de demiyorum. Böyle, zaten okulda okutuyorlar, onlardan bir sürü kitap okutuyorlar.
1: Bence yani. Okumalı. Hatta şöyle olsun, çizim yeteneği varsa ya tamam. Bir tamam, çizsin, kendine bir manga kitabı yapsın.
2: Çiziyor zaten. Ben de yani diyorum ki kızım yeter artık, bu animeden başka şeyler çiz. Sürekli anime karakterler çiziyor. İşte o Pink, ney? Blackpink grubu, evet. Yüzünden hep bunlar Güney Kore kültürü.
1: Emin olun şöyle oluyor. Anime bunu yaşıyor, doyuyor, bırakıyor.
2: Evet. Zaten
1: yani o siz istediğiniz kadar yapmadı.
2: Hep söylüyorlar.
1: O doyana kadar.
2: Sene sonra biter bu diye.
1: O doyana kadar onu yapacak.
0: O serbestliği yaşatmak, evet, gerekiyor. O zaman bit pazarına mı gitsek acaba? Bir bit pazarına gidip gelelim.

0: Bit Pazarı.
1: Kadın, erkek, çocuk ya da ihtiyar. Hepimizin yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin kullandığı giysilerden biridir pantolon. Pantolonla ilgili ilk bilgiler milattan öncesinin Güney Sibirya'sından geliyor. Kot pantolon 1871 yılında terzi Jacob Davis ve Lev Strauss tarafından maden işçileri için çadır bezinden üretilmiş. Bulicin kültürünü 1960'larda Türkiye'ye getiren ve yerli üretime başlayan ilk girişimci kişi ise Muhteşem Kot'tur. Bu ilk yerli bulicinlerin markası Kot olduğu için Türkiye'de bu kumaştan üretilen pantolonlar genel olarak Kot adıyla anılmaya başlar.
0: Bit Pazarı.
2: Oyuncak, oyun kürsü bir gözüm.
3: Geldik. Pazarından döndük. Evet hocam, anlatın. Çok derin derya hakikaten. Çünkü çocuklara çözebilmek aslında her şeyden önce sınırları belirleyip. Çünkü sınırsızlık da kötü bir şey değil mi?
2: Kesinlikle. Yani aslında sınır çizdiğiniz zaman çocuk kendini güvende hissediyor. Ya herkes güvende hisseder. Yani tabii. Şimdi bu stüdyoda ben ne yapacağımı bilmezsem, elimi nereye koyacağımı, nereye dokunacağımı, teknik olarak nereyi bozacağımı bilemem yani. Ama ben o kuralları, sınırları bilirsem daha güvenli hareket ediyorum. Çocuk da aynı şekilde, yani o yaşam alanı, evde de bir sınır, dışarıda da bir sınır çizmek gerekiyor. Zaten büyüdükçe o sınır yavaş yavaş genişliyor. Bir de sınırı bir hak etmek gerekiyor. Yani size bir takım güvenler, mesela bu şey çok konuşuluyor şu anda, ödül ceza evet. Falan. Yani kusura bakmayın da suç varsa ceza var yani. Dostoyevski başına yazmamış kitabı. Yani ceza tabii şey olarak söylemiyorum ama bir şeyden mahrum etmek. Yani bedelsiz hiçbir şey yok. Yani bedelsiz hayat sadece dizi filmlerde var herhalde. Hiç bedel ödemeden açıyorsunuz ilk bölümde 25 yaşında bir çocuk bir holdingin CEO'su olarak karşıda çıkıyor son model arabayla. Hayatı böyle zannediyorlar.
3: Evet.
2: Ama öyle değil. Yani dolayısıyla bir takım şeyler ödemek gerekiyor. Hani ev içinde de sınırlar, kurallar var. Yani bu kurallar demin söylediğim şeyle başlıyor. İşte bulaşık makinesini sen yerleştireceksin. Çöpü dışarıya sen koyacaksın. Ya da işte yemeği yaparken şu aşamasında yardım edeceksin. Alışverişte şurada yardım edeceksin. Çünkü burada yaşıyorsun.
3: İşte hocam, ortak yaşam. Onu ilkokuldan başlamak gerekiyor zannediyorum. Şu evet. An yapmayıp lise çağında bunu yapmaya çalışmanın mümkünatı.
2: Çatışmaya girersiniz ama bence orada da ufak ufak başlamak gerekiyor. Çünkü hayatı öyle zannediyor ondan sonra.
3: Evet.
2: Yani hayat öyleymiş gibi. Hep yerine biri kirli çamaşırlarını toplayıp annesi gibi çamaşır sepetini atacak zannediyor.
3: Evet hocam.
2: Öyle değil.
4: öyle bir video vardı. Şimdi kız babasına geliyor. Annesi göreve mi gitmiş, bir yere gitmiş galiba. Baba diyor, kirli sepeti bozulmuş diyor. Nasıl yani diyor. Gittim diyor, dolu dolu diyor. Boşalmış diyor, ütülenmemiş, temizlenmemiş. Ah diyor, o da bilmiyor tabii kadının her şeyi yaptığı için. Gidip bakıyorlar, böyle hakikaten öyle. Yani bunun kirli sepetine konulunca o temizleyip ütüleyip veriyor diyor.
2: Yani şey dediğiniz doğru. Aslında küçük yaşta başlandığı zaman bir davranışa dönüşüyor. Evet. Ama büyük yaşta da bu yapmak gerekiyor. Yani mesela bizim mesela okulda şöyle kurallarımız var. Kendi pislettiğin yeri kendin temizlersin. Yani sınıfta bir şeyi yere atamazsın ya da sınıfta ders bittikten sonra herkes kalkıp şeyine bakar, altına bakar, etrafına bakar. Tamam, ders yaparken o heyecanla kağıdı düşürürsün ya da çöpü yere düşürürsün, o önemli değil.
3: Evet.
2: Ama iş bittikten sonra beraber toplarız. Beraber orayı temizleriz, beraber kirlettik, beraber temizleyeceğiz. Yani mesela şey challenge'ları var bizde. İlkokul ana sınıfına başlatmıştık. Bir hafta boyunca sürdü. Gördüğünüz herkese merhaba, günaydın diyeceksiniz.
3: Çok güzel.
2: Herkes merhaba, günaydın, merhaba, günaydın, merhaba. Ve bir hafta sonra bu oturdu tamamen. Çünkü bazı çocuklar böyle şey geliyor, sabah uykusunu uyanmış. İşte çocuk yani.
3: Değme bana.
2: Evet, bu. Ama bunu diğer arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte yaptığını görüyorum. Güvenlik görevlisinden işte kat görevlisine, evet, müdürüne, öğretmene kadar, bankodaki işte ablasına kadar günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diye giriyor. Yani yaşadığımız ortamda birbirimize günaydın diyeceğiz gibi. Mesela böyle bir alışkanlık, davranış kazandırıyorsun. Dediğiniz gibi küçük yaşta başladığınız zaman evet daha kalıcı oluyor. Bir daha bunu unutmuyor. Ama ileriki yaşta da böyle bir şey varsa burada ufak ufak o sınırları koymak gerekiyor. Çünkü hayat öyle gitmiyor.
3: Yani konumuzla alakalı değil ama çöp toplama deyince hocam, yani artık yaz geldi ve parklar, bahçeler, evet. Lütfen rica ediyorum, bunu evinizde yaptığınızı da düşünmüyorum, çöplerinizi toplayın, alınız, bu bir duyuru rica. Hakikaten çok kötü ama yani nasıl yani, hemen yan tarafında çöp var, onu masada bırakmak değil de hemen çöpe atmak, her gün mü aynı şey hocam? Ya yani ciddi söylüyorum, saçlarımı yolasım geliyor sabahları.
2: Ben de inanamıyorum gerçekten, görüyorum bazen, hani bir insan pisliğini nasıl ortalıkta bırakır. Ben değil mesela utanırım, benim pis bir şeyimi biri temizleyecek diye, onu görecek diye utanıyorum.
4: Yani, i̇şte utanma duygusu bazen de yok hocam.
3: Evet, yani hani gençler mi yapıyor bilmiyorum. Hani bir yaş grubu belirtmek istemiyorum ama çoğunlukta sanırım. Lütfen gençler, yarın tekrar oraya yine siz gideceksiniz.
4: Tamam. Böylece gençlere bir şaplakta.
3: Ya gençler büyükler ama hakikaten çok çok zoruma gidiyor. Çok sinirleniyorum. Hatta onun karşılığında şey diyor bir tanesi. Ya işte topluyor ya, şey var, görevli var, maaş alıyor. O görevli o çöp kutusundakini toplamak, senin o yerdeki pisliğini toplamak değil deyip çok
4: tamam, çok gerginleşmiyor. Hocam şimdi anne babaların pek çoğu da karar vermemiştir eminim ki. Yaz okulu peşinde koşuyorlar. Nelere dikkat etmeli bunlar? Ne olursa olmaz örneğin. Ya genellikle bir İngilizce falan.
2: Evet, şimdi şöyle, yaz okulu dediğimiz zaman aslında o 2 haftalık ya da 3 haftalık süreçlerde yeniden bir şey öğrenmek çok zor. Ama var olan bir şeyi üstünden geçip onu biraz derinleştirmek, demin söyledim ya, aslında yaz şeyi bildiğiniz ve merak ettiğiniz konuda derinleşmekle ilgili fırsattır. Uh-huh. Bunu yapmak gerekiyor. Yani bizdeki mesela yaz okulunun mantığı, bir ana eksenimiz var bizim, İngilizce. Günde 4 saat İngilizce vereceğiz. Öğleden sonra da spor ve sanat ve bir takım etkinlikler olacak. Çünkü sabah 4 saat zihnin en açık olduğu zaman zaten herkes bir İngilizce biliyor. Biz işte A1, A2 işte seviyelerinde bu İngilizceyi ilerleteceğiz. Ha, bakacağız seviyeye. B1'e ve B2'ye de geçeceğiz. Ama 4 saat yoğun. Ama bu 4 saat mesela şöyle bir ders değil. Yaz dönemi olduğu için ve 6-12 yaş çocuklar olduğu için işte şey disiplininde böyle sıraya otur öğretmenden değil. Mesela İngilizce yoga var. Sabah İngilizce yoga ile başlayacak çocuklar.
4: Conversation ağırlıklı.
2: Aynen. Ha, ondan sonra bir gramer dersi, ama bu şey değil. Hani yine oyunla, hikayeleştirerek, oyun kurarak, drama ile, bunlarla iç içe girecek ve 4 saat böyle geçecek İngilizce ile. Ondan sonra da spor ve sanat, işte sanatta da ebru çalışması olabilir, işte heykel olabilir, seramik olabilir, bir sürü böyle şeyimiz var, programımız var. Onları şu anda netleştirdik, onlar başlayacak ama 29 Haziran'da başlayacağız, fakat bir araya 6 Temmuz, 12 Temmuz niye ara verdiğimizi hala millet, ben ülke vatandaşı olarak anlamış değilim. Niye bir şeylerden mahrum kalıyorum?
4: Ya, ama güvenlik, öyle bir güvenlik var. Bir numara, evet. Dünyada ve bizde maalesef yani.
2: Evet, güvenlikle ilgili.
4: Mutluluk, sosyalite değil.
2: Ama 2 haftalık böyle programlar, 3 dönem programlar açılacak ve dediğim gibi şunu söylemek çok zor. Biz şunu öğretiriz 2 haftada. Şimdi 2 haftada bir şeyin öğrenilmesi çok zordur. Bir şeyleri deneyimletirsiniz ya da bildiği bir şeyleri derinleştirerek, yani bir İngilizce altyapısı şu anda bütün çocuklarda var. Evet. Herkes ismini söyleyebiliyor, sayı sayabiliyor, işte yaşını söyleyebiliyor, işte şeyleri, sıfatları az çok biliyor. Hani
3: renkleri biliyoruz.
2: Evet, renkleri. Ama bunu alıp birbiriyle bağlayacak bir takım şeyler, deneyimler olması gerekiyor. Dolayısıyla biz de o 2 haftada işte 4 saat, yaklaşık 4-5-20, neredeyse 80 saatlik programı 40 saat İngilizce.
4: Eyvallah. Çok iyi. Efendim, Devrim Melekoğlu, Norman Koleji Akademik Koordinatörü konuğumuzdu. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Çayınız da çok güzelmiş.
3: Afiyet olsun hocam. Efendim, ikinci bölümde görüşüyoruz birazdan.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino Parası'nda sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava

2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sisli geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sisli geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila
5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek.

0: Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi 2002-2025 yılı döneminde yıllık ortalama %5,3 oranında büyürken inşaat sektörünün %6,8 büyüdüğünü, geçen yıl ekonomi %3,6 oranında büyürken sektörün %10,8'lik performans gösterdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca bazı ilçelerin mülki idare amirleri atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınan sınıflarında değişikliğe gidildi. Buna göre Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri birinci sınıf olarak tespit edildi. Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri ikinci sınıf, Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak'la Trabzon'un Arsin ilçeleri üçüncü sınıf olarak belirlendi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci olacak. Yarın gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MİA Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık başlıklı kapsamlı bir program düzenledi. Milli İstihbarat Akademisi MİA tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü NATO 3 perspektifiyle küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre haberde asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve son olarak spor temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı, D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: tekrar ediyorum. Evet, biz tekrar mikrofonlarımızın başındayız. Oh, çap canlı. Çok güzel bir program olacak. Zaten birinci bölüm de çok güzel bir programdı ama ayrıca bir düşkünlüğüm var. Ben de onu tam bahsediyordum. Herkesin işte bağlamadır, başka enstrümandır bir hayali vardır. Benim de darbuka çalmak gibi bir hayalim var. Çalmak derken güzel çalmak tabii ki. Bu nedenle konuklarımız Ali Kıl ve Caner Kızıltaş bizimle. Hoş geldiniz.
1: Öz Kızıltaş
0: bizimle. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar tekrardan.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Çok iyiyiz. Burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Davetiniz için başta teşekkür etmek isteriz.
0: Ne demek?
2: Harbin abiye ve sizlere ve radyo canlı.
1: Şimdi efendim Ali Kıl zaten yıllardır bu işin kompedanı, ustası. Ondan sonra onun da ustası Turgay, değil mi?
2: Evet, Turgay Özkızıltaş hocam.
1: Özkızıltaş deyince Caner soyadını da oradan alıyor malum. Evet, o da yani şimdi
3: sevgili
1: Ali'nin güvenlerlerinde.
3: Evet. Hocamın hocası.
0: Allah'ım darısı başıma böyle şöyle.
1: Ne yapıyor Turgay?
3: O da çok iyi. Kültür Bakanlığı'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nda hala görevine devam ediyor. Emekliliğin evi 4 yılı kaldı. Kendisi hem bizim hocamız hem Türkiye'de birçok perküsyoncunun ritimle gönül vermiş insanların hem çok sevdiği, çok saydığı, gönül verdiği bir insan.
1: Evet.
3: Sağlığı da çok iyi, şükürler olsun.
1: Nevi şahsına uymaz derler.
0: Selamlarımızı iletelim o halde.
2: Evet, ellerinden öpüyoruz hocamızın tabii ki saygıyla.
1: Sevgili. Uçağı sevmez değil mi Turgay?
2: Evet.
1: Şimdi televizyonda bir projede beraberdik Turgay'la. İşte biz gidiyoruz Marmaris'te, yayın orada pazar günü diyelim. O konseri var Şanlıurfa'da 2 gün önce. Oradan otobüsle
2: evet,
1: Marmaris'e gelir. Yani ama şey aksatmaz, hiç öyle bir aksatma evet, olmamıştır evet. Yani.
2: Onun disiplini, prensipi bizi de geçti ama bizi çok beğenmez disiplin konusunda ama
1: öyle
2: hocamız
1: mi?
2: Evet tam bir disiplin, titizlik abidesi diyebilirim.
1: Ben bir dedikodu yapayım o zaman ona. Çok disiplinsizler, geç kaldılar.
2: Evet, bizi biraz.
0: Ama şöyle görmedik ya vallahi, yayına bir saat önceden geldiniz.
2: Yani, tabii ki iş konusunda yani. Öyleyiz de bazen
3: o bizden de daha titiz.
2: Onu beğendiremeyiz kendimizi hiçbir zaman.
1: O zaman çaldıklarınızla beğendirin. Biz şimdi 3 tane kompozisyon hazırladılar bize sevgili Ali ve Caner. İlki nedir? Onun anonsunu Ali'den alıp dinleyelim onu bakalım.
2: Şimdi ilk kompozisyon yalnızca 9 isimli ritim kompozisyonumuz. Biz ritim kalıpları, ritim usulleri, müzik formları incelerken 9 zaman üzerinde yoğunlaştığımız dönemde 9'un bütün formları ve bütün ölçülerini kullanmak istedik kompozisyonda. Öylelikle de kompozisyon içerisinde 9-4, 9-8, 9-16 ve yine bu zamanlar içerisinde farklı
1: üçler ritim... mi yer değiştiriyor bir de?
2: Üçler de yer değiştiriyor tabii ki, o gruplamalar da yer değiştiriyor ama aynı zamanda ölçüler de yer değiştiriyor ve ölçüler üzerine ritim formları da işte biraz Latin gibi, biraz bizim işte 2-4 funk gibi ritimler de çağrıştırıyor ama ölçümüz hep 9 farklı ölçülerde, öyle bir kompozisyon.
1: Bravo, bu da zor bir şey, bunu itiraf edelim ve hadi bakalım.

Tak,

0: Bravo.
1: Biraz daha devam etseydiniz nefessiz kalacaktım.
2: Teşekkür
1: ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ya ben darbuka falan çalmıyorum. Çalmıyormuşum yani. Ben çalıyormuş gibi yapıyormuşum.
0: Can tabii yani şimdi Ali kaç yıldır sen çalıyorsun?
2: Ben 1988 yılında trajik bir kaza geçirdim. Çatıdan düştüm. Hı-hı. Asıl mesleğim televizyon tamircisi. Radyo televizyon işte tamirciliği.
0: Veren anten yazar, mi takıyordun?
2: Yazar kısa programcısı, evet. Anten kurarken çatıdan düştüm. O tedavi döneminde kısaca anlatayım diye sordum.
1: Tabii buyurun.
2: Anmadan tabii geçemeyeceğim. Rahmetli anneannem büyüttü beni. Çatıdan düştüğümde ikinci tedavi döneminde rahmetli annenin beni evde vakit geçirsin diyerek biraz böyle müziğe küçüklerin ilgi olduğunu bildiği için saz almaya götürdü beni. Bir böyle kırtasiye vardı ama aynı zamanda saz teli, saz böyle küçük tarlalar falan. Evet, onları satan bir dükkan vardı. Oraya gittik. Saz alacağız. Sazlar var ama bir de dükkana yeni ritim enstrümanları gelmiş. Bongo böyle işlemeli. Ben dedim ki annenle bana bongoyu al. Ben dedim saz istemiyorum. Onu aldım. Sonra işte tedavim bitti. Bongo tabii ki evde çalıyorum işte. Annem bir gün eski plaklarından ya da radyoda dinlediğim müziklerle. Bongomun kelebek vidaları vardı deriyi gerdirmek için. O yalama oldu, bozuldu. Tabii ki de televizyon tamirciliğine tekrar başladım kalfa olarak. Dükkana götürmüştüm bongomu. Somon uyduracağım işte. Orada bir kutusunu döktüm. Yan tarafta da taksi durağımız var orada. Komşu dükkanlar işte, esnaf dükkanları. Taksici abi de düğünlere giden, ut çalan, keman çalan bir abi vardı. Halil Kapkap ismi de, kulaklar çınlasın. O da enstrümanının udun jakı lehimlemek için getirmiş, kopmuş, arızalı. Onu yaparken masanın üstünde bongomu gördü. Dedi ki bu kimin? Abi dedim benim işte dedim. Yalan oldu, bir daha dedim, bir daha uyduruyorum. Çalıyor musun dedi. Çalıyorum, öyle biraz çaldım. Udunu getirdi duraktan. Biraz çaldık. Sonra dedi ki bizi dedi yazın düğünlere başlayacağız. Sen dedi bizimle beraber mahalle şey işte köy düğünlerine gel. Ben dedim işte ustam izin vermez dedim. Ustamın tabii ki arkadaşları. Ben dedi ondan izin alırım dedi. Öyle başladım. 1988-89 yılları da başladım. Orada tabii ki mahalle düğünleri, köy düğünleri derken 92'de Ankara'ya geldim ben. Burada Ankara'da 93 yıllarında Ankara'da işte düğün salonları, gazino, taverna, müzik hallerde çaldım, başladım. Profesyonel olarak Ankara'da başladım. Amatörce Konya Seydişehir'de başlamıştım 88'de.
0: Ve şimdi sen kaç yılında başladın?
1: 2024 galiba.
0: Lütfen. Olacak anlamında söylüyorum bunu değil mi?
1: Hayır estağfurullah, kıyaslamıyorum tabii ki ama hani bu gerçekten nefesimi tutarak ya tutuyormuşum farkında değildim yani. Bir size bakıyorum, bir size bakıyorum, nasıl yani hani o el kol hareketleri çok zor bir meslek galiba. Yara bandı görüyorum, o şeyle alakalı mı darbukayla?
2: Alakalı şöyle, farklı enstrümanlar çaldığımız için işte kahon, tumba da çalışıyoruz tabii ki yani bütün vurma enstrümanı çalıştığımız için. Hı-hı. Bazı enstrümanlar aşırı çalışmakta nasır ve yapıyor işte, onu yapmaması için biraz önleyici olarak yara bandı takıyorum.
0: Evet, şimdi kahonun üstüne oturuyorsun.
2: Evet.
0: Bir Endülüs sazı değil mi? İspanyol sazı.
2: İspanyol, evet. Flamenco, İspanya'da çok kullanılan. Sanduka işte.
0: Epeydir bize de girdi zaten.
2: Evet,
0: yani
2: bizim baterisi gibi oldu.
0: Aynen öyle. Caner sen ne çalacaksın bu şeyde?
3: Ben şu anda tabla çalacağım. Biraz önce kahon çalmıştım. Bu Hindistan'ın klasik bir sazı. Hı-hı. Çok kendine ayrı bir has, özel bir dile olan, notasyon sistemi olan çok önemli bir kültürün parçası. Hindistan'ın baş enstrümanlarından biri.
0: Şimdi dünyanın bir ucundan bir ucuna iki enstrüman. Evet. Arada bakalım bize şimdi neler yapacaklar.
2: Şimdi çalacağımız kompozisyon Hint müziği temalı ve Hint müziğinde şah parçalardan diyebileceğimiz iki tane çok ünlü müzisyenin birisi Üstad Zakir Hüseyin. 2024 yılında kaybettik.
3: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Sevgilerimizi yolluyoruz. Diğeri Steve Smith, baterist, batılı müzisyen. Zakir Hüseyin Hint müziğini dünyaya sevdiren, tanıtan, aynı zamanda tabla enstrümanını tanıtan bir kişilik. Steve Smith de Batı dünyasında Hint müziğine ve ritimlerine ilgi duyan bir müzisyen. İkisinin buluştuğu bir projede Matt D. Time isimli melodisi olan saksafoncu bir müzisyenin bestelediği Matt D. Time eserinin ritim kompozisyon bölümlerini çalacağız. Yani melodisi çıkmış, sadece ritim altyapısı olan bir kompozisyonu çalacağız. Bu da tabii ki yine işte kendimizi geliştirmek ve farklı müzik formlarından da etkilenip gelişimimizi sağlamak için Hint müziğine ilgi duyduğumuz dönemlerde transkrip yaptığımız. Ben 2016 yılında notasını yazmıştım işte Hint müziği araştırmaları yaparken. Şimdi 2026 yılında da canlı olarak ilk defa çalmak nasip oldu.
1: Buyurun, dinliyoruz.
0: Radyolarda ilk.
2: Evet.

0: Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bu dakikadaki onlar neydi?
1: Konakol.
3: Hint müziğinde konakol tarzı okuma dediğimiz ritmik temaları ya da melodik temaları ritmik hecelerle okuma hali. Ritmin söze, müziğin sözel okuma hali.
1: Kanakol ritmik hecelerin eğitimi. Sözel okuma hali.
2: Hmm. Yani dum, tıkat, tak, dum. 3, 4, 4, 4, 5 gibi.
1: Şey gibi saymıyoruz da.
2: 1, 2, 1, 2, 3 gibi.
1: Enstrümanda vuruş isimleri var. Mesela tadiginadum diyoruz. Ta'sı var, di'si var, gi'si var, na'sı var. Aynı bir bağlamanın.
2: Düm tek gibi.
1: Evet, daha gibi. Geniş bir skalası evet. Var tablanın. Düm yani tek. Bir 6-7 hece. Bir notasyon yazar gibi geniş bir skalası var. Artı ses olarak da akortlayabiliyoruz. Ben şu anda çaldığım Re diyezdi mesela. Parçanın, eserin tonuna göre.
2: Oysa ki mi bemolde yani?
1: Oysa ki. Yanımızda mesela enstrümanist olduğu zaman o da benimle beraber Re ya da Re diyezden çalacak. Eşlik edecek. Öyle kaideleri olan önemli
0: bir enstrüman. Bir enstrüman.
2: Yoksa gebertir katan. Yani o eşerin başka sesten çalırsa. En zoru hangisi enstrümanlar içinde dünyada? Ritim enstrümanı.
1: Hepsi zor. Yani
2: vardır canım bir yani.
1: Perdesiz ritim, enstrümanlar genelde melodik ritim yapıyla gibi. Perdesiz enstrümanlar daha dikkat isteyen.
2: Yani kaşık mesela şundan daha kolay değil mi?
0: Onun da ritim çalıyorsun sonuçta.
3: Kaşığı sadece oynamak için başka. Turgay hocam mesela bir kaşık çaldığı zaman başka bir yere çalamayız. gibi. Yani her enstrümanın virtüözleri, üstadları var. Tabii ki enstrüman bir ritim oluşturmak için basitçe temalarla oluşabilir ama ustalık seviyesine gelmesi için müzisyenlerin ya da ustaların özel araştırmaları, özel geliştirmeleriyle oluşuyor. Mesela biz darbuka tekniğinde işte Üstad Mısırlı Ahmet buradan ona tabii ki ona sevgilerimizi yollayalım. Çok yepyeni bir teknik ve boyut kazandırdı. Darbukayı tüm dünya müzikleri içerisine adapte edebildi.
1: Dünya müziğinin içine soktu. Bulduğu teknikle Ahmet Hoca darbukanın yerini bütün dünya müziğinin içine soktu ve tanıttı. İşte çok gibi. Önemli bir değer. Bizim de çok sevdiğimiz
0: benim hocamız. Benim gibi acemilerde öğrenemiyor işte.
2: Onu zaten. Evet. Onun üzerine çıkan kim sormadı mı peki?
1: Üzerine değil de yani o konuları geliştirebilecek insanlar tabii ki var. Yani çıkacaktır. İllaki çıkacaktır yani. Ama ya işin özü biz de sevgili Mısırlı Ahmet hocamızın tekniğiyle çalıyoruz. Yani bu enstrümanı kullandığımız bir teknik var. Bu teknik de sevgili Ahmet hocamızın, Mısırlı Ahmet'in. Tabii biz bunun üstüne çeşitli şeyler ekliyoruz. İşte ne bileyim stick kontrol, yani baget dediğimiz, davulda kullandığımız çubukların çalışmaları, konakol çalışmaları, işte temel tartımlar, 3-5-7 grup çalışmaları. Biz de kendi müziğimize uyarlıyoruz o tekniği. Herkes de başka tınlayan bir teknik. Teknik aynı ama kim çalarsa herkes de kendi yapısına göre tınlayan bir durumu var.
2: Evet yani müzik çaldığını anlıyor musunuz
1: evet,
2: siz?
1: Evet anlarız yani.
2: Arkanızı dönüyor.
1: Evet o hikayede gerçekten anlaşılıyor yani. Evet, babam da çok anlatırdı işte şuradan birini dinlemiştim gözlerim kapalı. Ben işte şunun olduğunu tahmin ettim döndüm baktım oydu falan diye. Ya herkesin bir ayrı bir tınısı. Bir sound'u oluşuyor o zamanla.
2: Peki şimdi onu da tanıyor musun Surgay'ın çaldığını?
1: Tabii ki. Üstadın 30 yıl önce çaldığı kompozisyonları biz hala çalıyoruz, kullanıyoruz.
0: Valla.
2: Sen artık bu sazı bırakmaya karar vermişsin.
0: Bu yayından
1: şimdi geri başlarsın.
3: Müzikte tabii ki gelişim sürekli devam ettiği için çok özel insanlar o gelişime katkı sağlayabiliyor. İşte Mısırlı Ahmet bunların bir örneği. Darbuka yıllarca geldi. İşte birkaç çeşit darbuka tekniği var. İşte Türk stili dediğimiz piske tekniği, işte Mısır stili dediğimiz sadece yüzük parmağını sallayarak yani bilekten çalma hali. İran'da işte tombak tekniği, dört parmağı kullanarak yine piske tekniği daha geliştirilmiş hali. Mısırlı Ahmet de darbuka tekniğinde işte işaret ve yüzük parmaklarını ekleyerek ve yine kendi araştırdığı dünya müziklerini de ekleyerek yepyeni bir teknik kazandırdı. Latin dünyasında mesela Giovanni Hidalgo tumba sanatçısı o çok yeni bir modern teknik işte modern tumba tekniği denilince ya da yenine çalınan yeni nesil öğrenciler Giovanni Hidalgo'nun tekniğini çalıyor. O da işte gelişim hep devam ettiği için o da kendi röportajlarını ben şimdi YouTube'da alt yazılı Türkçe çeviri oluyor. O çok rahatlattı. O da kendisi de söylüyor. Ben diyor timbalci olarak yetiştireceklerdi beni. Hep stick control baget teknikleri çalıştım diyor ama diyor gönlüm tumbadaydı diyor. Orada öğrendiğim teknikleri tumbaya uyarlayarak ve tumbada oluşabilecek hale getirerek yetmeni işte modern bir teknik kazandırdı. Hem hız kazandırdı hem 5 tumba işte 4 tumba üzerinde çalabilir hale getirdi. Bu çok özel insanlar yeni bir tekniği kazandırabiliyor. İşte üstadlardan Mısırlı Ahmet onlardan bir örnek. Yani yüzyılda bir gelecek insanlar diyeceğimiz şey. Herkes bir anda işte oturayım ben bugün bir teknik çıkarayım deyip olacak bir şey değil. Çok bir sürü bir şeyin süzgecinden geçerek olacak bir şey tabii.
0: Peki acemiler için ne diyorsunuz?
3: Acemiler için ya da işte yeni gençler için tavsiye edebileceğim
2: gençler özellikle.
3: Amatör düşünceler için onlar için de başka bir düşüncelerim var ama gençlere asıl benim de oğlum güzel sanatlar okuyor. Onları hep gördüğüm için gençlere birincisi önce kendi bulundukları kültürün müziğinden beslenmeleri yani yeni şu anki işte sosyal medyada ya da işte pompalanan bir şey var ya kültür var ya çok daha tasvir etmediğim müzik
2: popüler kültür
3: müziği onun dışında kendi kültürlerinin müziğini dinlemesi annelerinin babalarının dedelerinin dinlediği müzikleri en azından bir kulak vermesi ya da onlar bir radyo açınca dede bunu kapat şunu aç demeyip sabretmeleri birincisi o. İkincisi mutlaka müzikte nota, zaman, sayı, usul ilişkisini mutlaka bulmaları lazım, öğrenmeleri lazım. Bir önceki kuşak hep usta-çırak ilişkisiyle geçen bir şeyin öğrencileriyiz, biz dönemin öğrencileriyiz. Çok zor öğrendik. Sonradan nota öğrenerek tabii ki gelişimimiz öyle başladı diyebilirim. Bunu şu anki imkanlarla çok kolay öğrenebilirler. Zaman nedir, nota nedir, nasıl ilerlenebilir? Birincisi o. İkincisi bütün dünya müzik formlarını en azından temel seviyede işte az önce söyledik Endülüs Flamenco müziği dedik. Flamenco müziğinin temel köşeleri nereler? En azından ritmik yapıları neleri ele alıyor? İşte Latin müziğindeki ritmik yapılar yani ritimci ise eğer bir de ritme gönüllü. Ama bu tabii ki her müzisyen için de öyle. Ritmik ögeleri keşfetmek üzerine melodi, akor, akompanya kurmak daha kolay oluşuyor. İşte Latin müziğinin temel ögeleri nereler? İşte klaves nedir? İşte 2-3 klave, 2 klave, rumba, salsa klave gibi terimleri hem öğrenip hem uygulamalı.
1: Temel öğretilerden bahsediyorsun.
3: Yani temel seviyelerin en azından geçmesi evet. Müzisyende ileriyi sağlayacak bir şey.
2: Şey daha çalacağız kompozisyon. 2 dakika konuşmak için zamanımız var. Bu 2 dakikada en çok hangi enstrüman öğrenmek istiyor öğrenciler?
3: Şu an darbuka revaçta.
2: Şey hani erbani falan bize özellikle kadınlar çok
3: o önemli. Erbaniler toplu ritim atölyeleri yapan tarz yerler var. Oralarda gidiyorlar ama eğitim tabii ki onlar verdikleri eğitim toplu bir eğitim olduğu için ritim kalıpları öğrenerek geçiyor. Benim o çalışmalar hocası çok iyi olursa, toplulukta çok iyi bir uyum sağlayıp sergizde bir o sinerji, enerji ortaya çıkmışsa çok iyi şeyler olabiliyor ama hoca kötü olup bir de toplulukta da çok benimsenmeyince çalışmalar iyi olmuyor. O çalışmaları tabii destekliyoruz ama onlar da var, evet.
2: Hani bir çok estetik böyle çalanlar olduğu için onu böyle biraz dini, biraz mistik enstrüman. Onun için
3: karar grafiği daha çok kolay düzenebiliyor, evet.
2: Hani
3: daha
2: bulakta çalar ya böyle şarkı diye, değil mi? Şimdi o zaman sevgili Ali Kıl ve de sevgili Caner Özkızıltaş, öncelikle çok teşekkür ediyoruz yayınımıza renk kattınız.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tekrar çok teşekkürler. Ayağınıza en güzel sağ olun.
2: Ne anons edip ne dinliyoruz ondan sonra teşekkürümüzü de ettik zaten.
3: Şimdi tabii ki darbukadan çok bahsettik. Darbuka olmazsa olmaz. Herkesin ilk başta öğrendiği ritim işte Arap kalıp dumpa dediğimiz Arap kompozisyon. Onun üzerine düzenlemeler içeren bir ritim hareketli bir ritim kompozisyonu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra

Ya 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6. Yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız.

Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi 2002-2025 yılı döneminde yıllık ortalama %5,3 oranında büyürken inşaat sektörünün %6,8 büyüdüğünü, geçen yıl ekonomi %3,6 oranında büyürken sektörün %10,8'lik performans gösterdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca bazı ilçelerin mülki idare amirleri atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınan sınıflarında değişikliğe gidildi. Buna göre Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri birinci sınıf olarak tespit edildi. Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri ikinci sınıf, Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak'la Trabzon'un Arsin ilçeleri üçüncü sınıf olarak belirlendi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci olacak. Yarın gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MİA Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık başlıklı kapsamlı bir program düzenledi. Milli İstihbarat Akademisi MİA tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü NATO 3 perspektifiyle küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre haberde asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve son olarak spor temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sakince. Bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de. Onu dinle sakince. Bitiremedim seni içimde.

Sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sensiz benim söylediklerim doğrular, hep senin bildiklerin.

0: saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından başkentte düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye programında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşlar bölgedeki ülkelere de Türkiye'ye de ekonomik olarak maliyetler getirdi. Ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bunu da hep birlikte değerlendirmek durumundayız. Burada da yine inşaat sektörümüze çok önemli görevler düşüyor açıklamasında bulundu. Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi 2002-2025 yılı döneminde yıllık ortalama %5,3 oranında büyürken inşaat sektörünün %6,8 büyüdüğünü, geçen yıl ekonomi %3,6 oranında büyürken sektörün %10,8'lik performans gösterdiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca bazı ilçelerin mülki idare amirleri atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınan

sınıflarında değişikliğe gidildi. Buna göre Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri birinci sınıf olarak tespit edildi. Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri ikinci sınıf, Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak'ta Trabzon'un Arsin ilçeleri üçüncü sınıf olarak belirlendi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki mütabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci olacak. Yarın gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. MİA Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO zirvesi öncesinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık başlıklı kapsamlı bir program düzenledi. Milli İstihbarat Akademisi MİA tarafından düzenlenen programda Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesinde istihbaratın stratejik rolü NATO 3 perspektifiyle küresel dayanıklılık konuları ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözcü Gazetesi'nde yer alan İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre haberde asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle tehlikesiz atık olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamuru iddia edildiği gibi dere yataklarına değil orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve son olarak spor temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşti. Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda yayınlanan İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Bugün Türk halk müziğinin büyük ustalarından bağlamanın diliyle Anadolu'nun hikayesini anlatan derlemeci, eğitimci ve sanatçı kimliğiyle halk müziğimize ömrünü adayan bir ismi anıyoruz. Bugün Mehmet Erenler'i aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Bir sanatçıyı anmak yalnızca onun hayat hikayesini anlatmak değildir sevgili dinleyenler. Onun bıraktığı sesi, yetiştirdiği öğrencileri, kazandırdığı eserleri ve taşıdığı kültürü yeniden hatırlamaktır.
1: Bazı insanlar vardır, yaşadıkları dönemin sanatçısı olmanın ötesine geçerler. Bir ekol olurlar, bir okul olurlar, bir gelenek olurlar. Mehmet Erenler işte böyle isimlerden biriydi.
0: 1940'lı yılların Anadolu'su, radyonun yeni yeni evlere girdiği zaman. Türkülerin köy odalarında, harman yerlerinde, düğünlerde yaşadığı yıllar. İşte o yıllarda Sivas'ta dünyaya gelen Mehmet Erenler, çocuk yaşta bağlamanın büyülü sesiyle tanıştı. Henüz küçük yaşlarda sazla kurduğu bağ, ilerleyen yıllarda onu Türkiye'nin en önemli halk müziği sanatçılarından biri haline getirecekti.
1: Onun için bağlama sadece bir enstrüman değildi. Anadolu'nun hafızasıydı. Bir köyün hikayesi, bir annenin ağıdı, bir sevdalının türküsü. Şimdi Mehmet Erenler'in yorumuyla Anadolu'nun en sevilen türkülerinden biri geliyor. Birçok kişinin onun sesiyle tanıdığı bu eser, ustanın halk müziğine yaklaşımını da yansıtıyor. Bir çift durna gördüm sizlerle.

0: Sevgili dinleyenler, Mehmet Erenler yalnızca yorumcu değildi. Aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıydı. Anadolu'nun dört bir yanını dolaştı. Köy köy gezdi. Kaynak kişilerle görüştü, türküleri kayıt altına aldı. Unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce ezginin gelecek kuşaklara ulaşmasına katkı sağladı.
1: Bugün TRT repertuarında yer alan pek çok türküde onun emeği vardır. Kimi zaman derleyen, kimi zaman notaya alan, kimi zaman yeniden yorumlayan ama her zaman kültüre hizmet eden bir sanatçı. Şimdi de Kırıkkale Keskin yöresinden bir türküde sanatçıya kulak vereceğiz. Bugün ayın ışığı sizlerle.

0: TRT, Türk Halk Müziği'nin en önemli kurumlarından biri. Ve Mehmet Erenler, bu kurumun yetiştirdiği en değerli sanatçılar arasında yer aldı. Yıllarca radyo ve televizyon programlarında görev yaptı. Bağlama sanatına yeni bir yorum getirdi. Öğrenciler yetiştirdi, sanatçılar yetiştirdi.
1: Bugün Türkiye'nin birçok önemli bağlama sanatçısı onun açtığı yoldan yürümektedir. Çünkü o sadece saz çalmadı, bilgi aktardı, tecrübe aktardı, kültür aktardı. Şimdi de ustanın sazındaki Anadolu tavrını hissedeceğimiz bir eser geliyor. Burdur yöresinden, denizin dibinde Haccem Demir'den Evler.

0: Türk halk müziği tarihinde bazı sanatçılar vardır ki onların adı bir üslup haline gelir. Mehmet Erenler de bu isimlerden biridir. Kendine özgü tezene vuruşları, bağlamadan aldığı temiz ve güçlü ses, türküye yaklaşımındaki sadelik onu farklı kılmıştır.
1: Bağlamanın konuştuğunu söyleyenler vardır. Eğer öyleyse Mehmet Erenler o dili en güzel konuşan sanatçılardan biriydi. Şimdi ise Afyon Emirdağ'dan unutulmaz bir sevda türküsüne kulak vereceğiz. Emirdağ birbirine ulalı.

0: Bir sanatçının gerçek değeri aramızdan ayrıldıktan sonra da daha iyi anlaşılır. Mehmet Erener arkasında yüzlerce kayıt, onlarca öğrenci ve sayısız türkü bıraktı. Bugün onun sazı susmuş olabilir ama seslendirdiği türküler hala aramızda yaşamaya devam ediyor.
1: Her türküde biraz Anadolu, her ezgide biraz tarih, her notada biraz Mehmet Erenler var. Ustanın sanat anlayışını ve duygu dünyasını yansıtan özel bir eser sunacağız. Ankara'dan bir türküyle sizlere bu güzel türküyü ulaştıracağız. Höyüklü'nün etrafı köşk olsun sizlerle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, 17 Haziran 2025 tarihinde aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği'nin büyük ustası Mehmet Erenler'i ölüm yıl dönümünde saygıyla andığımız programımızın sonuna geldik. Ruhu şad olsun, türküleri yaşamaya devam etsin. Programımızı sanatçıdan dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türküyle noktalayacağız. Programı hazırlayan ve sunanlar ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak.
0: Bir başka İz Bırakanlar programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra İç Ege, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeriyle İzmir, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleriyle Isparta ve Burdur, İç Anadolu'nun batısı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısıyla, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu, Karabük, Kastamonu'yla Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 30, Bursa 33, Çanakkale 31, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 30, Tekirdağ 27, Yalova 29 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 30, Aydın 39, Denizli 36, Kütahya 31, İzmir 33, Manisa 36, Muğla 34, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 35, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 32, Isparta 33, Kahramanmaraş 38, Mersin 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu. Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray, Ankara ve Çankırı 32, Eskişehir 33, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 32, Kırşehir 30, Konya 32, Nevşehir 28, Niğde 31, Sivas 28, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu ve Düzce 29, Karabük 31, Kastamonu 30, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 32, Artvin ve Bayburt 27, Çorum 30, Giresun 26, Gümüşhane 29, Ordu 25, Rize 26, Samsun 27, Sinop 29, Tokat 30, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 29, Ardahan 23, Bingöl 33, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 32, Erzurum 26, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 25, Malatya 32, Muş 30, Tunceli 33, Şırnak 34, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman ve Batman 38, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis 37, Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği periyot boyunca 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi. Sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan

beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Vakfın FETÖ'yle mücadele kapsamında önemli sorumluluk üstlendiğini işaret eden Özdil, birçok ülkenin sınırları içerisinde FETÖ iltisaklı okul istemediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandı. Enkaz altında ise 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinde bugün sizlere Pul Müzesi'nden bahsetmek istiyorum. PTT'ye ait Pul Müzesi'nden. Pul Müzesi Atatürk Bulvarı üzerinde Hacı Bayram Mahallesi olarak bilinen mevkide, Ulus'ta. Yeri oldukça kolay ve insanlar seve seve buraya gidebilirler. İçerisinde kafesi, koleksiyonların sergilendiği bölümler, TED tarihinin de anlatıldığı çok ama çok özenli bir bina, çok özenli bir yapı. Pul deyince gözünüze küçücük bir şeymiş gibi gelebilir. Ulus'un güzel bir binasında bu kadar dışarıdan heybetli görünse de içi çok da önemsizmiş gibi gelebilir sizlere. Fakat bilin ki insan pul müzesi denince kısıtlı bir alan bekliyorken, hatta çokları için sıkıcı bir aktivite olan müze gezme olayı, konu pul koleksiyonu olunca daha da sıkıcı gözükecekken orada kendinizi kaybedebilirsiniz. Bu pul müzesinde de ne olabilir ki diye düşüneceksiniz ve sonra da şaşıracaksınız. Giriş katta kostümler, posta tarihinden birkaç küçük görüntü, posta arabası, girişin hemen sağında interaktif kütüphane. Aynı kattaki diğer salonda son yüzyılda dünyanın çeşitli yerlerinde önemli olaylar ve insanlar anısına çıkmış pulları bilgisayar ortamında görüntüleyebileceğin kısım. Aynı salonda pulun hikayesini de okuyabileceğin bir alan. Buranın arkasında bir hediyelik eşya kısmı. Zaten buraya kadar sizi yeterince doyuracaktır ama hiç hesapta olmayan dünya kadar şey daha sizi bekliyor. Bu pul olduğu için küçücük bir şey diye düşünebileceğiniz, diğer katların olduğunu duyunca da şaşıracağınız bir müze. Alt katta çocuk pulları var. Küçük bir salon. Girişten yukarı katlarda ise tek tek ne beklemeniz gerekiyorsa görüyorsunuz. Birinci katta kronolojik pul koleksiyonu. Cumhuriyet ve Osmanlı dönemi pulları var. Bir de eski bir postane manzarası. İkinci kat tematik pul koleksiyonlarının sergilendiği yer. Spor, doğa, kültür temalı pullar, Atatürk pulları bu katta. En üst katta dünya pulları koleksiyonunu görebilirsiniz. Çok hoş bir sunumu var. Çeşitli ülkelerden seçme pullar sergilenmiş. Gezilesi bir yer. Katlarda postacı çantaları, eski pul makineleri, damgalar ve bir de kayıp kartlar ve eski mektupları sergiledikleri posta duvarı var. Pul sevmeyenlerin bile hoşuna gidebilecek bir yer. Eğer pul seviyorsanız, katların girişlerinde kat arşivleri var. Çekmeceler dolu dolu pul. Biraz kenarda köşede kalmışlar, gözden kaçmışlar mümkün. Çekip çekip bakın pullara. İyice doyun. Canınız dahasını da çekerse 50 metre kadar ötedeki Ulus Postanesi'nin ikinci katında filateli servisi var. Üstelik pul müzesi ücretsizdir. 2013 yılından beri faaliyet gösteriyor. Çok ilginç hikayeler de var. Posta işini ulaklar yaparmış. Ellerine belgeleri alır, hızlı hızlı koşarak gideceği yere götürürlermiş. 42 kilometre koşup son nefesinde "Zafer bizimdir" diyen ulaktan esinlenip maraton sözcüğü kullanılmaya başlanmış. Ki bu tarihte ulakların ne kadar mesafe koştuğunun da bir örneği. PTT kendi pulunu 2011'de basmış. Çünkü o tarihe kadar pullarını basacak matbaası yokmuş. Hep dışarısı bastırıyormuş bu pulları. Bir de sevimli mi bir kafeteryası var. Eğer vakit geçirmek istiyorsanız, değişik bir şeylere ilginiz varsa ya da şu karda kışta çocuğumuzu nereye götüreceğiz diye düşünüyorsanız, aklınıza gelecek ilk yer pul müzesi olmalı. Unutmadan fotoğraflarını çekerken flaş kullanmak ve dokunmak yasak. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Üst katlarda güzel aydınlatılmış, iyi muhafaza edilmiş odalara ayrılmış pullar hala canlılığını koruyor. Her detayda düşünülmüş ince ince. Eğer giderseniz pişman olmazsınız. Pul deyip geçmemek lazım. Çok merkezi bir yer olmasından dolayı da şiddetle tavsiye ederim. Unutmadan öyle 1-2 saatte gezilecek bir yer değil. Gerçekten zaman ayırmanız gerekiyor. Ankara Ulus'ta muhteşem bir pul müzesi var ve gidilmek, gezilmek için sizleri bekliyor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar gözünüz pullarda, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Steppenwolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monarch ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Steppenwolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses, 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi yeni şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde en iyi rock performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Yusuf.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.29, Ardahan 9.23, Bingöl 16.33, Bitlis 13.28, Elazığ 17.34, Erzincan 16.32, Erzurum 11.27, Hakkari 17.30, Iğdır 19.32, Kars 10.24, Malatya 17.33, Muş 16.30, Tunceli 16.33, Şırnak 23.34 ve Van 14.26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güney öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi.

ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parçalı bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 20.

20, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek parçalı bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam parçalı bulutlu 18, Tahran parçalı bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali, Köln ve Komrat parçalı bulutlu 16, Köstanca sağanak yağışlı 15, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica parçalı bulutlu 19, Selanik parçalı bulutlu 18, Şumlu parçalı bulutlu 15, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagos'a parçalı bulutlu 20, Girne parçalı bulutlu 23, Lefkoşa parçalı bulutlu 19 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Türk musikisine ömrünü adamış çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı, Türk Sanat Müziği topluluk şefi, eğitmen, araştırmacı ve koro şefi Sayın İpek Dereli konuğumuz. Sanat yaşamını, müzik eğitimini, TRT yıllarını, çocuk korolarını ve Türk musikisinin geleceğini konuşacağız kendisiyle. Sayın İpek Dereli, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Burada olmanız bizim için çok kıymetli. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sizi biraz tanıyalım isterseniz. İpek Dereli kimdir?
1: İpek Dereli 22 Ağustos 1969 Ankara doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra TRT Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak tambur sanatçısı olarak görev yapmaya başladı. Halen de bu görevine devam ediyor.
0: Çok teşekkürler. İpek Hanım, müzik yaşamınız oldukça erken yaşlarda başlamış. Babanız Neyzen Doktor Ataman Dereli'nin etkisiyle müzikle iç içe bir yolculuk geçirdiğinizi biliyoruz. Müziğe ilk adımlarınızı dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız?
1: Tabii ben ilk müzik eğitimime 6 yaşında ilkokul çağlarında başladım. Okulumuzda çok değerli bir müzik adamı olan Sayın Muzaffer Arkan orf dersleri veriyordu. Ben de orf orkestrasının bir üyesiydim.
0: Orf nasıl bir şey bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir anlatalım isterseniz.
1: Orf bu ksilofon olarak da bildiğimiz vurmalı bir çalgı. Her notanın değişik uzunluklarda ahşap ya da metal barları oluyor. O barlar üzerine ucunda keçe sarılı sopalarla vurularak çalınan bir saz. Çok da güzel sesi olan bir enstrüman. Sonrasında lise birinci sınıfa geldiğimde annemin ve babamın teşvikleriyle ve aile dostlarımızın da yönlendirmesiyle tambur çalmaya başladım. Değerli hocalarım Sayın Selçuk Sipahioğlu, Sayın Yılmaz Pakalınların yönlendirmeleriyle 14 yaşımdan beri de tambur benim ayrılmaz bir parçam oldu.
0: Tam onu soracaktım. Tamburla tanışmanız nasıl oldu diyecekken siz cevabı verdiniz. Teşekkürler.
1: Evet, sağ olun.
0: Peki, bugün tambur denildiğinde akla gelen isimlerden biri olmanız da bu sevginin bir sonucu sanırım.
1: Tambur gerçekten sevilmeden olmayacak bir saz. Çünkü gerçekten öğrenmesi ayrı, çalması ayrı meşakkatli bir enstrüman. Hatta ben ilk çalışmadan sonra birkaç gün ağladığımı hatırlıyorum. Niye bana bu sazı uygun gördünüz? Çok zor bir saz. Ben hani baş edebilecek miyim diye anneme özellikle ağladığımı hatırlıyorum. Fakat sonra çaldıkça, öğrendikçe, biraz böyle ilerledikçe çok sevdim gerçekten sazımı. Sonra tambur bana o kadar geniş ufuklar açtı ki hiç düşünmediğim bir hayat yoluna yönlendirdi. Öyle olunca gerçekten hani büyük bir sevgi. Dediğim gibi yani benim elim gibi, kolum gibi hiç benim ayrılmayan bir parçam şu anda.
0: Çok zor dediniz. Diğer enstrümanlardan ayıran yanı nedir tamburun?
1: Şimdi tambur aslında çok narin bir saz her şeyden önce. Bakımı ayrı zor, çalması ayrı zor. Eşiğinin oynaması, perdesinin ayarı, işte mızrabının bakımı, hem enstrüman bakımı olarak hem koruma olarak hem de biraz da ebat olarak büyükçede bir saz. Şimdi benim gibi ufak tefek birine göre de ilk zamanlarda bayağı hani zordu. Herkes böyle kolun nasıl yetişiyor falan diyordu. Ama sonra öyle bir alışıyorsunuz ki ve tabii vücudunuz da ona göre adapte oluyor. Zorlukları yendik diye düşünüyorum.
0: İpek Hanım, müsaadenizle burada sohbetimize bir virgül koyalım. Sizden bir eser dinleyelim.
1: Sevinirim, sağ olun.
0: Sayın İpek Dereli'nin bestelediği Hicaz makamındaki eseri sanatçımızın güzel sesinden dinleyeceğiz. Hep sev dediler, hep Eylül dediler. Hep birlikte dinleyelim.

0: stüdyomuzda İpek Dereli'nin güzel sesi yankılandı, havamız değişti. Yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
1: Ben hemen burada şarkının sözlerinin değerli şair Profesör Doktor Tayfun Güngör'e ait olduğunu da belirtmek isterim. Tayfun Bey gerçekten çok iyi, kalemi çok kuvvetli bir şairdir. Benim bestelerimin tamamının güfteleri Tayfun Bey'e ait. İnşallah ilerleyen dakikalarda da dinleyeceğiz. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi, selam ve sevgilerimizi iletelim.
0: Evet, selam olsun diyoruz Tayfun Güngör Bey'e de. Kendisini de programımızda görmek istediğimizi İnşallah. Buradan iletelim.
1: İnşallah.
0: 1991 yılında Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel sanat yaşamınıza başladınız. O günleri hatırlıyor musunuz?
1: Unutmak mümkün değil ki. Gerçekten şimdi 1989 yılında ben TRT Ankara Radyosu'nun gençlik korosu sınavını kazanarak gençlik korosunda eğitim almaya başladım. Değerli hocalarım Yüksel Kip ve Tarık Kip'ten. Sonra 1991 yılında TRT Ankara Radyosu istisna kitli sanatçı sınavı açtı ve değerli hocam Yılmaz Pakalınlar'ın teşvikiyle ben bu sınava girdim. Bir yandan da üniversitenin son sınıfında okuyordum. Büyük bir heyecanla titreyerek jüri karşısına oturdum. Keşke o günlere şöyle bir dönüp gidebilmek mümkün olsa da kim bilir nasıl titriyordum ben o jürinin karşısında.
0: Anlatırken bile o günlere gittiniz diye düşünüyorum. Çünkü bir ara duraksadınız böyle.
1: Hakikaten
0: o anı öyle yaşadınız değil
1: mi? Yaşadım çünkü bir anda o jüriyi karşımda yeniden hissettim. Rahmetli Tarık Kip, yine rahmetli Ekrem Vural, hepsine rahmet olsun.
0: Nur
1: rahmetli Ayten Zenger, rahmetli Ziya Taşkent. Allah uzun ömür ve sağlıklar versin. Değerli hocam Yılmaz Pakalınlar ve Kadri Şarman ve Özgen Gürbüz çok değerli hocam jüri üyeleriydi.
0: Kadri Şarman bir dönem benim de hocam oldu.
1: Ne kadar güzel. Ankara Türk Müziği Derneği'nde.
0: Elimden öpüyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Buradan. Ben de çalıştım kendisiyle. Ben de saygılarımı gönderiyorum kendisine.
0: Ankara Türk Müziği Derneği dediniz.
1: Evet. Acaba aynı yıllarda orada mıydık? Ben 1987-91 arasında Ankara Türk Müziği Derneği'ne devam ettim. Daha, rahmetli babamla birlikte.
0: Daha sonraki yıllardı benim. 97 sonrası.
1: O, evet.
0: 97
1: evet.
0: Sonrası.
1: Biz rahmetli babam neyüflerdi, ben tambur çalardım. 4 sene kadar Ankara Türk Müziği Derneği'nde çalışmalarımıza devam ettik.
0: Bir konservatuvar eğitimi veriliyordu aslında orada.
1: Kesinlikle.
0: Sabahtan akşama kadar.
1: Kesinlikle. Pazar günleri solfej dersleriyle başlardı. Hı. Ahmet Atipoğlu hoca yönetiminde.
0: Firuzan Esmergül.
1: Firuzan hoca daha sonraki yıllarda. Hı. Biz tabii çok
0: Cemile
1: uzun yıllar
0: vardı.
1: Birlikte çalıştık kendileriyle. Hakikaten çok güzel bir dernek korosuydu. Hala da bildiğim kadarıyla çalışmalarına devam ediyor.
0: Uzun yıllar bir bilgim yok.
1: Evet.
0: Onu da sizden öğrenmiş Hı. oldum. Sağ olun. TRT'nin genç sanatçılar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi TRT bir yayın kuruluşu olmanın yanı sıra biz bunu hep söylüyoruz. Hakikaten hani artık klişe gibi geliyor ama bir okul, her bakımdan bir okul, hem habercilik konusunda işte yayıncılık konusunda ama müzik konusunda da gerçekten bir okul. Şimdi kurmuş olduğu çocuk ve gençlik korolarıyla aslında öyle bir zincir kurulmuş durumda ki 8-9 yaşındaki çocuklarımızın eğitimine başlanıyor. Onları yetiştirip gençlik korosuna aktarabiliyoruz. O gençlik korolarından mesela konservatuarlara gönderdiğimiz çok öğrencimiz oldu. Sonrasında meslektaş olduğumuz öğrencilerimiz oldu. Sadece müzik eğitimi değil, aslında hayata hazırlıyor TRT'nin gençlik koroları ve çocuk koroları. Öyle de bir misyonu var.
0: İpek Hanım, yurt dışında da çok sayıda konser verdiniz.
1: Evet.
0: Unutamadığınız bir konser var mı?
1: Evet. Aslında hepsini böyle ayrı ayrı hatırlıyorum ama benim için çok özellikle bir konser. 1998 yılıydı yanılmıyorsam. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'le birlikte Tunus'a gittik. Kendisinin heyetinde bizler de yer aldık. Ve Tunus'ta Kartaca Sarayı'nda bir resepsiyon verildi. Biz Türkiye'den giden 4 saz sanatçısıydık. Şimdi karşımızda bir baktık 40 kişilik bir orkestra var. çalmaya biz başladık. Biz çaldık, onlar çaldı. Biz çaldık, onlar çaldı. Ve konser bitiminde o Tunus Orkestrası'ndaki sanatçıların kardeş, arkadaş, hoş geldiniz diyerek bizi böyle o sıcak karşılamalarını ben hiç unutmuyorum. Böyle çok hoşuma gitmişti, çok gurur duymuştu, mutlu olmuştu.
0: Siz anlatırken ben de duygulandım gerçekten. Çünkü anlatmıyorsunuz, adeta o anı yaşıyorsunuz İpek Hanım.
1: Bilemiyorum, ben gerçekten hayatı hiç böyle es geçtiğimi düşünmüyorum. Her şeyi böyle dolu dolu yaşamayı seviyorum. Anılarımı da o şekilde tekrar tekrar hatırlarken yeniden yaşıyorum. Ama bu biraz yıpratıcı mı oluyor, yorucu mu oluyor bilemiyorum artık.
0: Şimdi İpek Dereli'nin gönlünde ayrı bir yeri olan Türk musikisinin seçkin eserlerinden biriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Makam Muhayyer Kürdi, eserin adı Eski Sonbahar.
1: Evet.
0: Güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Meliha Handan yazıcının o güzel sesinden dinliyoruz efendim.

0: Yine güzel bir eser sonrası Sayın İpek Dereli ile programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi müsaade ederseniz çocuk koroları ve eğitimcilik dönemine bir gidelim. Yıllardır TRT Çocuk Korosu'nda eğitmen ve şef olarak görev yapıyorsunuz. Çocuklarla çalışmak nasıl bir sorumluluk?
1: Şimdi çocuklarla çalışmak hakikaten bambaşka bir şey. Ben 1996 yılından başlayarak 2022 yılına kadar 26 sene kesintisiz TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nun eğiticiliğini yaptım. Şimdi çocuklara hitap etmek o kadar önemli ki, bir kere misyonunuz Türk müziğini öğretmek, sevdirmek ve bir yandan da çocuklara aslında bu müziğin temelini atmak. Şimdi çok yanlış bir algı var dışarıda. Ben bunu açıkçası çok üzülerek izliyorum. Türk sanat müziği çocuk koroları denildiği zaman bizim alışılagelmiş Türk müziği bestelerini çocuklara söyletmek gibi bir yanlış uygulama var. Bu tabii benim şahsi kanaatimdir. Bizim bestelerimiz büyüklere hitap eden besteler. Çocuklar için bestelenmiş özel çocuk şarkıları repertuarımız var. Makamlarla, onların okuyabileceği ses aralıklarında bestelenmiş Türk sanat müziği çocuk şarkıları repertuarımız var. Çocuklara bu eserlerle adım attırırsak Türk sanat müziğine çok daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çocukların ses aralığı çok belli, kısıtlı bir ses aralıkları var. Makamsal olarak her makamı kulakları kabul edemeyebiliyor. Onun için çok hassas davranarak, çok özenerek repertuar hazırlamak ve onları bu müzikten soğutmamak adına sevdirerek oyunlarla müziği öğretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu 26 sene görev yaptığım çocuk korolarında da çok şükür hiç sıkıntı yaşamadan büyük bir başarıyla bu görevimizi tamamladık.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Yetiştirdiğiniz öğrenciler arasında bugün müzik hayatına devam eden isimler var mı diyeceğim. Biraz önce aslında siz söylediniz.
1: Evet, var. Valla büyük bir gururla ben hepsini izliyorum. Şimdi çocuk korosundan yetiştirdiğimiz Kumsal Altınörs idi. Şimdi Kumsal Okur, viyola sanatçımız. Beraber çalışıyoruz. Mesai arkadaşı olduk. Yine şu anda Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Devlet Konservatuarı'nın başında sevgili Aydemir Tuncer, gençlik korosundan yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden. Yine Ankara Radyosu'nda bugün ses sanatçısı olarak görev yapan sevgili Deniz Macaroğlu da benim yetiştirdiğim ve gururla izlediğim öğrencilerimden bir tanesi.
0: Büyük bir gururla bahsettiniz hepsinden.
1: Şimdi o ilk zamanlarını düşünüyorsunuz. İşte enstrümanı ellerine ilk alışını ya da ilk nota deşifre edişlerini düşünüyorsunuz. Bir de bugün geldikleri yere ve biraz biz herhalde hoca olarak ilerisini de görebiliyoruz nerelere gidebileceklerini. Önlerinin de ne kadar açık olduğunu gördüğümüz için o bizim için çok büyük bir gurur kaynağı alıyor. Ama biz de hocalarımızdan böyle gördük.
0: Kesinlikle.
1: Hocalarımız da bizi bu şekilde yetiştirdi ve aynı şekilde halen gurur duyduklarını biliyoruz. İnşallah diyoruz, onlar da yetiştirdikleri öğrencilerden aynı gururu yaşasınlar. Bir anekdot geldi hemen aklıma. Müzisyenlerden biri bir öğrenci yetiştirmiş. Demiş ki öğrencisine, ben vebali attım üzerimden. Şimdi vebal senin üzerinde. Sen düşün, sen öğrenci yetiştireceksin şimdi.
0: Doğru.
1: Yani ne kadar güzel bir aslında usta çırak ilişkisidir bu.
0: Kesinlikle. Müzikimiz onun üzerine kurulu zaten.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Meşk ortamlarında
1: kesinlikle
0: falan da zaten.
1: Yani usta çırak ilişkisi, meşk ortamları, meşk usulü bizim müzikimizin temel noktası.
0: Hı hı. 2018 yılına gidelim İpek Hanım. 2018 yılında Ankara'ya Değer Katanlar Projesi kapsamında en iyi koro şefi ödülüne layık görüldünüz.
1: Evet, evet.
0: Bu ödül sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani bu ödül benim için çok büyük bir itici güç oldu her şeyden önce. Şimdi 2010 yılından itibaren ben TRT Ankara Radyosu'nda şeflik görevini üstlendim. Daha öncesinde de 1998'den itibaren çeşitli amatör korolarla çalışıyordum ki halen çalışıyorum. Ama 2010 yılında TRT'de artık bu şekilde bir görev almak üzerimize çok büyük bir sorumluluk yükledi elbette. Sonra Ankara Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara'ya Değer Katanlar projesi kapsamında böyle bir ödüle layık gördüler. O dönem çalıştığımız Çargah Türk Müziği Derneği ile birlikte.
0: Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar. Sevgili Umut Karakülah başkanlığında böyle bir kurulun işte bize layık gördüğü bir ödül oldu. Büyük bir gurur. 8 sene geçti üzerinden ama ben hala bunu büyük bir gururla taşıyorum. Bugün de hala şeflik görevi tabii devam ediyor. TRT Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği'nin tek şefi olarak programlara devam ediyoruz.
0: Bir de kültürel miras çalışmalarınız var.
1: Evet.
0: Bestekar Nasibin.
1: Nasibin Mehmet Yürü, evet.
0: Bilinmeyen eserlerini gün yüzüne çıkarmanız çok önemli bir çalışma. Değil mi efendim?
1: Evet, yani o da gerçekten önemli bir çalışmadır. Bestekar Nasibin Mehmet Yürü'nün, şimdi bizim ailemiz için de şöyle bir aslında önemli bir özelliği var. Rahmetlinin torunu Erol Yılhan, benim babamın Antalya Lisesi'nden sınıf arkadaşı. Ve o dönemde kanun çalan bir arkadaşlarıyla da birlikte, Işık Yıldırım Er yanılmıyor isem, üçü müzik çalışmaları yapıyorlar lise yıllarında. Nasibin Mehmet Antalya'ya geldiğinde de Erol Bey, hadi diyor, dedem geldi, bir gidelim bizi dinlesin. Babam hep anlatırdı, Nasibin Mehmet'in önüne oturduk, böyle usul vurarak bir gönlüme bir diye hemen bizi çalıştırmaya başladı. Kısa bir dönem çalıştırdı, sonra çocuklar ben İstanbul'a gidiyorum, dönünce yine çalışırız dedi ama İstanbul'a gitti, vefat etti, dönemedi derdi. Hatta o dönemde bir lise öğrencisi olarak aruz ölçüsüyle bir şey yazmış, şiir yazmış babam. Onu da Nasibin Mehmet Bey'e göstermiş ve Nasibin Mehmet bu şarkıyı bestelemiş. Şimdi sözleri babama ait, bestesi Nasibin Mehmet'e ait. O bizim için bir kere çok büyük bir gurur kaynağı. Kürdli Caz Kermakamı'nda ve bugün TRT Repertuarı'nda. İnşallah ileriki programlarımızda o şarkıyı da seslendirebiliriz.
0: Eserin adını da paylaşalım mı?
1: Vuslat neymiş, aşk neymiş bilmez iken ben diye başlayan güfteye sahip bir eser.
0: Daha sonraki programlarımızda belki sizin
1: mutlaka,
0: sesinizden
1: mutlaka
0: dinleriz.
1: Mutlaka sevinerek. Sonrasında Erol Bey yıllar sonra dedesinin defterlerini babama teslim etmiş. Demiş ki senin radyoyla ilişiğin var, kızın da radyoda. Lütfen bu defterleri bir inceleyin. Defterleri incelediğimiz zaman ben beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü hiç bilinmeyen 40 küsür eseri vardı Nasibin Mehmet Bey'in. Ve çok daha büyük bir özellik olarak altında Refik Fersan imzası var. Benden önce Refik Fersan o defterleri incelemiş ve eserlerin altına eserle ilgili görüşlerini yazmış. Ve RF imzasını atmış. Şimdi o kadar önemli bir şey ki. Yani dedim bu eserler nasıl gün yüzüne çıkmaz? Araştırdım ve gerçekten bunlar bilinmeyen eserlerdi. Eski Türkçe ile yazılmıştı. O dönemki benim öğrencilerimden bir tanesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde okuyordu. Dedim yavrum gel. Biz bunları bir deşifre edelim. Nedir, ne değildir? Birlikte deşifre ettik onları. Baktık hakikaten bilinmeyen eserler. Sonra o 40 eseri biz günümüz notasına çevirdik. TRT Repertuar Kurulu'na sunduk. Ve kurul kabul etti. TRT Repertuarı'na alındı. Günümüzde halen seslendiriliyor bu eserler. Benim için de çok büyük bir gurur kaynağı gerçekten.
0: Kesinlikle, kesinlikle Türk musikisine katkılarınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Kazandırdığınız eserler.
1: Karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Gelecek nesillere de ulaşsınlar.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sayenizde. Programımızın son bölümüne yaklaşırken yine bir müzik arası verelim istiyorum
1: tabii.
0: Ben. Sizin besteniz yine. Beste İpek Dereli, güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Mahur makamındaki eserin adı Sarı Yeşil Akşamlar'da. Solistimiz Oktay Can Türk'ün sesiyle sizlerle olacak. Hep birlikte dinleyelim efendim.

0: Evet, Oktay Can Türk'ün sesinden dinledik. Sarı Yeşil Akşamlar'da. Sesine, yüreğine sağlık solistimizin. Programımız kaldığınız yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Valla Türk musikisi gençlere emanet olduğu sürece garanti altında diyorum. Çünkü bu gerçekten bir devir teslim. Biz nasıl hocalarımızdan bayrağı teslim aldıysak yavaş yavaş gençlere devretmeye de başladık. Konservatuarlardan yetişen ya da kendi özel çalışmalarıyla yetişmekte olan çok yetenekli, çok başarılı gençlerimiz var. Hem enstrüman konusunda hem ses konusunda. Ben eminim ki onlar Türk müziğini çok daha ileriye taşıyacaklar, çok daha yükseklere çıkaracaklar. Bizler de eğitici olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlik korolarıyla çalışıyorum ben de halen Ankara Radyosu'nda. Türk Tasavvuf Müziği Hanımlar Gençlik Korosu'yla şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi her branş o kadar güzel ki hangi branşa yönelseniz karşınıza bir derya çıkıyor. Türk Tasavvuf Müziği öyle, işte klasik Türk müziğimiz öyle, Cumhuriyet dönemi müziğimiz öyle. Her branştan gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben her çalışmadan çok mutlu olarak çıkıyorum. Çünkü o kadar güzel alıyor ki gençlerimiz. Mesela öyle bir soru geliyor ki bazen diyorsunuz bravo ya, bu çocuk bu soruyu nasıl düşündü, nasıl buldu? Onun için Türk müziği emin ellerde. Ben buna canı gönülden inanıyorum.
0: Sizin gibi kıymetli hocalarımız sayesinde
1: teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sonsuz teşekkürler. Müzik haricinde sizin akademik anlamda çalışmalarınız da var.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Müzik benim birincil mesleğim olduğu için ben de hobi olarak okuyorum diyeyim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da biyoloji üzerine yaptım ve aynı zamanda Eğitim Fakültesinden de Pedagojik Formasyon Programı Biyoloji Öğretmenliği dalında aldım. Sonrasında bir müddet bir ara verdim. Yıllar sonra radyoda idarecilik yaptığım dönemde aklıma düştü. Dedim ben bunca yıllık radyocuyum. Niçin ben radyo televizyon bölümünü okumuyorum? Radyo televizyon programcılığı bölümünden mezun oldum. Sonrasında işte az önce bahsettiğimiz Nasibin Mehmet Yürür çalışmalarında dediniz ya, kültürel miras çalışmalarınız var diye. Dedim ki bir kültürel miras bölümünü okumayı deneyeyim. Kültürel miras bölümünü de bitirdim ve şimdi de arkeoloji bölümünde okuyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Yine hedefte bir takım akademik çalışmalar var, bir doktora programları falan. Bakalım zaman içinde inşallah onları da gündeme alacağız.
0: Başarılar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederim, sağolunuz.
0: Evet, programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı ve Türk Sanat Müziği topluluk şefi Sayın İpek Dereli'yi ağırladık. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Değerli dinleyenlerimize de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Programı yine sizin bir bestenizle kapatalım istiyorum ben. Ne dersiniz?
1: Çok sevinirim. Sevgili öğrencim Deniz Macaroğlu'nun sesinden bir eser dinleyelim mi şimdi?
0: Çok güzel olur. Makam Nihavend, eserin adı Gün Batımlarıdır Katilim Benim.
1: Diğer adıyla Adın Aklıma Gelince, bestesi bana ait, güftesi yine Profesör Doktor Tayfun Güngör'ün.
0: Deniz Macaroğlu sizlerle efendim. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.29, Ardahan 9.23, Bingöl 16.33, Bitlis 13.28, Elazığ 17.34, Erzincan 16.32, Erzurum 11.27, Hakkari 17.30, Iğdır 19.32, Kars 10.24, Malatya 17.33, Muş 16.30, Tunceli 16.33, Şırnak 23.34 ve Van 14.26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de

Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Moğolistan büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarının sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli, Mersin, Tarsus otoyolunda Tarsus Batı Kavşağı, D400 Kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon, Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya, Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Havadurum.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
3: Son 2 son

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.29, Ardahan 9.23, Bingöl 16.33, Bitlis 13.28, Elazığ 17.34, Erzincan 16.32, Erzurum 11.27, Hakkari 17.30, Iğdır 19.32, Kars 10.24, Malatya 17.33, Muş 16.30, Tunceli 16.33, Şırnak 23.34 ve Van 14.26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güney öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline

büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Benden çaldığın dakikaları sayıyorum. Damarlarına sarı fosforlu kalemle adımı yazıyorum. Sen istesen de unutamayacaksın beni. Ben istesem de fotoğrafını çekemeyeceğim. Gözüm telefonda değil artık. Seninse hala kedin yok. Adresin yok. Yüzün yok. Yüzsüz çırpınışların arasında hiç ölmeyeceğim sandın. Evini bulamayacağımı. Parmakların çöz diyor Ankara. Ellerine bak. Sarı fosforluyla çizme artık şiirleri. Ben çoktan unuttum ismini. Elline bak Ankara. Parmakların çözülüyor.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.
1: Sen gülünce Ankara'nın yüzü güler. Sen gülünce hüzün darmadağın olur yüreğimde. Gözüm güler, yüzüm güler, ruhum güler kadınım. Sen gülünce utanır güller dalından. Sen gülünce kadınım, dünya güler, bir çocuk güler gözlerinde. Her şarkının anlattığı o derin anlam, bir aşk imnasının ardından notalar güler, sesim güler, soluğum güler. Sen gülünce kadınım, başkent daha bir yakışıklı olur gözlerinde, daha bir güzel. Sen gülünce kadınım, sen gülünce hayatın bütün renklerinden gökkuşakları serpilir gökyüzüne. Bir baharın ardından toprakta yemyeşil otlar, bir çiçek açar yüreğimde. Sen gülünce kadınım, dünya güler, bir çocuk güler gözlerimde. Bir çocuk yüreğimde koşup oynarken. Elinde sevdanın toprağı, hasadın olurum kadınım, hasadın olurum dört mevsim. Yağmur yağar, sen gülünce bir bahar, bir güneş, yağma kızdıtan güler. Önemi kalmaz sessizliklerin, en derin sessizlikler bir şiire gebe kalır ardında. En derin sessizlikler, seni seviyorum diye haykırışları ram olur, ram olur yüreğimde. Kadınım, sen gül ki gülsün bu hayat. Kadınım, sen gül ki bende kalsın bütün kabahat.

Yağmurlu bir Ankara akşamında Umutlu'ya bakarken gözlerine sen gözlerini kaçırmıştın benden. Ben aşkı anlatmak isterken sen susturmuştun sözlerimi. En çok beni dinlemeyişin kalmıştı aklımda. Öylece içime oturmuştu bir sıkıntı gibi. Ah şuramda, sol yanıma öylece oturmuştu. Aradan uzun zaman geçmişti. Aşkı nasıl da büyütmüştük avcumuzda. Şimdi iki yabancı gibi bakıyorsun yüzüme. Ben konuşmak istedikçe sen susturuyorsun. Ben ne zaman gözlerine bakmaya kalksam kaçırıyorsun gözlerini. Aslında gidişin değildi beni üzen. Gidişin değildi içimde onca yarayı açan. Hani giderken son bir kez gözlerine bakmak istemiştim de bakmamıştın ya. O gün bugündür, odur içimde kalan saklı yara. Oysa her veda son bir bakışı hak etmeliydi, etmeliydi. En çok giden kolay unturmuş biliyor musun? Kalanlar tutarmış yasını 40 gün 40 gece 40 sene 40 asır gibi gelirmiş ona. En çok 40 sene değil de son bir kez bakmamıştın ya gözlerime. İşte o gün bugündür geçmez içimde kalan o saklı yara. İçimde kalan o saklı

yansımazmış sayfaları. Anlatılmayan hiçbir şey anlaşılmazmış şu hayatta. Her biten aşk bir sonrakine açarmış kapılarını. Açılan kapılar kimi zaman yanlış, kimi zaman aldanış olurmuş. En koyu ayrılık şiirinde bulunan bir aşk, iki taraflı yalnızlıktan ibaretmiş. Bilinir miydi yaşanmadan? Elbette bilinmez. Perdesi çekilmiş evlerin içerisinde binlerce sır, binlerce anı yaşar sokaklarda. Sırılsıklam olsan da yağmurlarda, ve ne kadar seversen sev yağmurları, koşup kaçmak istersin, söylesene yalan mı? Kar yağarken lapa lapa caddelere, yüreğin üşümez mi hiçbir zaman? Atmak isterken kendini karların üstüne, acımaz mı yüreğin ince bir sızı misali? Hadi yalan de, yalan olsun her yalan, her yalan. Adımız çoktan silinmiştir şiirlerden, bizi yazan ne varsa yırtılıp atılmıştır, yakılmıştır sobalarda. Üstümüze kapanan her kapının ardından yeni bir umut arayışı, bir aşk, bir talip olmuştur ama bir yanı yalandır, bir yanı aldanış. Yalan mı? Yalansa söyle. Kaç sevda öncesinde kalmıştır en güzel anılar, çünkü yaşanmayanlardır en güzeller. Yaşanmayan bir şehir var mı yeryüzünde? Varsa söyle, yalan de. Bir bebeğin gözlerinden öper gibi öperdim yüreğini. Oysa ne sıcaktı bizim akşamlarımız. Üşüyen bir yanımız varken hiç mi donmadı yüreğimiz? Hiç mi donmadı yüreğimiz? Aldanışlar her bir şarkının nakaratında gizlenir. Belli etmez kendini. Ne zaman bir ah geçse yüreğinden, en olmadık, en savunmasız yerinden vurulurmuş insan. Sen hiç vurulmadın mı? Yalansa yalan de, ben de ölmedim diyeyim. Sen tarihin anekdotunu çıkarırken gözlerimde, ben bir yalanın mısrasını oluşturdum tüm dizelerde. İçinden çıkılmayan en ummadık sahnelerde bir kez daha hüzünlendim. Öldürmek istedin, ölmedim. Hadi yalan de, ölmeyeyim. Yıllar geçmiştir sitemlerin ardından. Bir an çekinmişsindir baktıkça geçmişine. Kurtuldum demişsindir, sesi soluğu kesildi demişsindir. Ama illaki özlemiş, illaki beklemişsindir. Beklemedin mi sanki? Yalan de, vazgeçeyim. Dili yok sokakların, anlattığı olmak istemişsindir kimi zaman. Bir parkın bankına yakıştırmışsındır en sevdiğin hayalleri, ya da bir çınarın gölgesine dayamışsındır sırtını. Ve her bekleyişin bir adamın yolunu gözlemiştir, umutsuz ve umarsızca. Sana, sana varsın diye söylediğim bütün sözler dilimden çıkıp da ulaşmıştır, dokunmuştur kalbine. Duymamış gibi yapmışsındır ama
Hissetmişsindir yüreğinde, hissetmedin mi? Hadi yalan de. Her fırtınalı havada bir duvar aramışsındır ardına. Her kabus içerisinde, terler içinde uyandığında bir beden aramışsındır yanında. Oysa sen korkulardan uzak yaşardın. Bense senden uzak. Ben yalnızlığı hissetsem de en çok sen korkardın yalnızlıktan. Ve hiçbir zaman söylemezsin. Anlatmazdın yokluğumdan korktuğumu. Öyle cesurdun ki, öyle kendindeydin ki, yüreğin tir tir titriyordu. Korkuyordun, korkmuyor muydun? Yalan de, kabusun değil. En tatlı hayalin olsun gözlerim. Ve sen, ve sen gölgelerin kraliçesi. Sen hiç mi sevmedin ve hiç mi öldürmek istemedin yüreğim yüreğinde? Hadi yalan de, istemedim de.

Mavi Düşler. Yükselenlerle Mavi Düşler devam ediyor.

bizim değil miydi kurulan hayaller? Düşler bizim değil miydi? Hani hep bir yol vardı önümüzde. Alabildiğine gidebildiğimiz. Alabildiğine koştuğumuz. Bu hüzün nereden geldi sevdamıza? Nereden geldi bu ayrılık rüzgarı aramıza? Hani yılları birlikte yaşayıp birlikte tüketecektik ya hani? Durmadın sözünde. Ben esrarengiz bir gecenin koynunda sana hasret ölüyorum yar, ölüyorum yar. Hangi sevdayı görsem biz sanıyorum. Hangi eli bir elde görsem bu da kesin ayrılır diyorum. Öylesi inanmıştım sana, hayallerimize, sevdamıza yar. Kuryem gözyaşlarımdan kan damlıyor şimdi. Seni bana hangi yol getirir? Bir bilsen, bir bilsen. İçinde sen geçen her şeye küskünüm şimdi. Hayalimiş, boş ver. Hayalimiş, boş ver. Firari rüyalarım var şimdi, sana doğru yol alan. Düşlerimi perçinlemişim ayrılığıma, saatler geçmiyor. Hani ayrılığı katık etmeyecektik aşkımızı. Hani soframızda kin olmayacaktı. Bu muydu verdiğin söz? Ah be yar, bu muydu verdiğin söz? Ah be yar. Utanma geçiden, söyle, hadi söyle Allah aşkına. Utanma gözlerimden. Hangi hayalde, hangi evde bizim olan ve hangi çocuklu bahçesinde oynayan kızımız sana mı benzeyecekti? Oğlumuz bana mı? Söylesene, hangi çocuk yalanı yakışır senin yakıştığın kadar? Söylesene, hangi hayale, hangi hayale yakışır bu yalan senin yakıştığın kadar? Ah be ya.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Saat 22.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu. Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey doğusu yer yer çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12.29, Ardahan 9.23, Bingöl 16.33, Bitlis 13.28, Elazığ 17.34, Erzincan 16.32, Erzurum 11.27, Hakkari 17.30, Iğdır 19.32, Kars 10.24, Malatya 17.33, Muş 16.30, Tunceli 16.33, Şırnak 23.34 ve Van 14.26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güney öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Moğolistan büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarının sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Işım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Anılar sahnesidir sokaklar. Kimse kimseyi bilmez, kimse kimseyi görmez. Neler yaşanmıştır mazisinde ve neler yaşanacaktır geleceğinde. Anılar sahnesidir sokaklar. Seyircisi olmaz. Kahramanlar kendinde gizli. Hesabı sorulmaz. Bir sokağın köşesindeki parkta kim bilir kaç aşka şahitlik etmiştir ve kim bilir kaç aşk ayrılığını yaşamıştır orada. Her sokak uzayıp gitmiştir alabildiğine ve bir sonu vardır elbette ayrılan iki aşkın dilinde. Anılar sahnesidir sokaklar, bakmayın sustuğuna. Konuş deseniz, konuşacak o kadar çok şey vardır ki, her biri yeni bir hikaye yazılıp kapanmıştır sil baştan. Kimi zaman mutluluğa çıkmıştır kapıları, kimi zaman bir hüzne, kimi zaman bekleyişin adı olmuştur bir sokak, kimi zaman yüreğimizde bir efsane, bir anı unutulmayan. Sevenler uzun olsun ister sokaklar, ayrılanlar hiç bitmesin ister. Her sokağın ardında bir bekleyiş, bir ümit, bir serzeniş, bir haykırış vardır. Kimsenin duymadığı, duyurmadığı, yaşanmışlığını yaşayamadığı. İki mahalle ötesinde utangaçlıklar vardır. Boynu bükük, hüzün dolu bakışlar. Ayrılmak istemeyen eller ve kendini sevdiren hınzır kedisi. Sokaklar anılarla doludur. Sokaklar kahkahalarla. Sokaklar aşklarla doludur. Görülmeyen, duyulmayan, anlaşılmayan. Sokaklar anılarla yüklüdür. Her gün üstüne basa basa geçilen.

Biz aşk olalım, hasret bizim olsun, özlem bizim, hasret bizim. Biz aşık olalım, gece bizim, gün bizim. Radyoda bütün şarkılar bizim olsun. En kederli anından gecelerin bir yıldız tutalım, bir dilek. Sonra umutla güneşi bekleyerek sımsıkı sarılalım. Sen orada, ben burada. Her ne kadar uzak olsak da sımsıkı yüreğimiz yüreğimizle sarılalım. Biz sevelim, biz yaşayalım, biz aşık olalım. Birlikte şarkılar söyleyelim, birlikte şehir dolaşalım, birlikte bir kahveye oturup çay içelim. Ama biz olalım her şeyden ve herkesten önce. Bir şehrin sokağının adını biz koyalım ve bizim sokağımız olsun. Gel git orada voltalar atalım özgürce. Biz aşık olalım, özgürlük bizim olsun. Biz aşık olalım, aşk bizi mahkum etsin. Gel şu yolları kapatalım, engelleri aşalım. Gel, yine sen ve ben olalım. Biz sevelim, biz sevilelim. Biz üzülelim, ağlayalım. Ama illaki aşık olalım, hepsi bizim olsun. Hepsi, hepsi ikimizin olsun. Aşk diye başlayınca her söze burkulsun yüreğimiz biraz. İçimiz sızlasın ama yüzümüz ağlamasın. Aşk deyince aşk bizim bugünümüz olsun. Bugünümüz yarınımız, yarınımız bugünümüz olsun.

Nereye gitsem sana dönüyor içim. Ne aşk diriliyor ölüden, ne geçen zaman. Sefada eski şairden kalma bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yöre izi, el yazması, el yazması. Söğüt altında tutulmuş elleri anlatır evvel zaman öyküleri. Yankılanır tutumsuzca haykırdığım yeminler. Sehbada şair, hudutsuz bağlanmışlık. Kudüs'ten Katmandu'ya hep aynı yalnızlık, aynı yalnızlık. Bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yöre izi, el yazması. Sehbada şair, hudutsuz bağlanmışlık, hudutsuz bağlanmışlık. Bir tek acı getirir hatırlama, acı getirir hatırlama. Bilge bir cengaver suskunluğuyla geçirir yollar. Unutarak uyutulur kandaki sancı. Ve bilinmez oysa her aşk Mecnun'a ödüm buyurdu, ödüm buyurdu. Bir tutam saç, birkaç gözyaşı, yöre izi, el yazması. Yöre izi, el yazması. Tenimde unuttuğun kokuya benzer bu hüzün. Kimi zaman başka bir kadının seni anlatan dalgınlığına, çıkmaz sokaklarda son bulan çaresizliğine. Heyhat, eşgalimden bir bakışta çıkarırlar oysa seni. Aymaz bir tutkunluk uyanır gözlerimde. Ve en sessiz sözcüklerim, hatta nefesim, sonra yutkunmam susar. Tutarsız aşıklığım diridir ecelinden. Yüz pare top atış inandırmaz gittiğine. Yâre izi, el yazması. Mecazdan ırak bir ölüm yaşanır uğradığım tüm çağlarda. Ve sarının kül mevsim yağarken üstümüze, terk edilmiş günahlara döner yeniden içim. Tutulmamış sözlerin, nöbetlerin sonrası, ertelenmiş hayallerin isyanına direnişsiz teslim çekerim. Ve söz gelimi, göçebe kavimlerden daha çok yol sevdalısı, sahranın okyanusa en uzak kum tanesi. Acıyla gelirim, hayasız ve gurursuz bir ısrarı saplanırım. Belki dönersin diye, belki dönersin diye. Acıyla gelirim, en sessiz sözcüklerim, nefesim, bir de benden kalan geriye ne varsa susar. Mecazdan ırak bir ölüm yaşanır.

Benim sevdamda yalnızın rüzgar eser. Bir yağmur olup yağar sağanaklar üstüme, üstüme. Dokunma desem, dokunma desem. Dokunmaz mısın yarama? Dokunmaz mısın yarama? Şimdi bu yağmur ki sana yağıyor aşk tanem. Şimdi bu hüzün mevsiminde sana ağlıyorum. Ne garip. Sen de uçsuz bucaksız köşelerde ona mı ağlıyorsun yüreği? Duy sesimi, vazgeç ağlamaktan. Hadi cesur ol hayata karşı. Gel, gel yüreği yaralım. Gelsene, gelsene. Dokunmaz mısın yarama? Ayrılığın suçu kimdeydi? Sende mi yoksa bende mi? Ayrılık dediğin tek kişilik mi sanırsın? Aşk çiçeği. İçimde sana dair söylenmemiş cümleler var şimdi. Biliyorum sen boşuna susmazsın. Konuşsana aşk çiçeği, anlatsana beni bana. Sabaha varmaz gecelerden çıkarken içinde yangınlar yok mu senin? Haberin yok mu? Yananın var senin. Yananın, yüreğin var senin. Çok uzakta. Gelsene. Aşk diyordu bir şair. Hani adam akıllı seversen ölür müsün sevgilim? Ölürüm be sevgilim. İnan ölürüm, ölürüm. Sensiz tenha geliyor bu şehrin sokakları. Korkuyorum yüreği yaralım. Korkuyorum. Bir gün, bir gün bu hayatta yalnız yürümekten korkuyorum. Anlatsam korkularımı, cesaretim olur musun sevdiğim? Cesaretim olur musun? Cesaretim olur musun? Şimdi seni suçlayamıyorum. Bir ayrılık varsa ortada ikimizindir bu suç. Bir yağmur varsa ikimizindir bu akan gözyaşı. İkimizin. Sana söylemedim ama dua açılmamış çilelerim var benim. Dua açılmamış üzümlerim. Şarkılar ki ne beter kulaklarımda. Ne nakaratlara takılmak istiyorum, ne ritmini hayatın. Biliyor musun aşk tanem, sana yaralı yüreğimle geliyorum. Biliyorum sen de yaralısın ve sen de suçlusun en az benim kadar. Gel beraber doğalım yeniden, yeniden.

0: Mektubun geldi arkadaşım. Haziran da geldi. Şimdi sen denizde yazmışsındır. Beni beter edeceksin ya. Martılarını ve simidini İstanbul'un. Göz nuru, suyun çiçeği çimene yürüdüğü bir mevsimde bana umudu yazmana ne hacet? Hadi biraz şehrin şarkısından ve arkadaşlarından bahset. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. İyi yanları da yok değil mesela. Bak erken kalkıyorum mesela. Gökyüzüne bakabiliyorum arada sırada. Arada koymuyor değil. Koyuyor hasretlik. Onca kahrıyla. Ama arada. Hadi çocuklardan bahset. Herkes iyi diye bir yalan yaz mesela. Pazar günleri onları güneşe çıkar. Ellerinden tut götür uzak diyarlara. Sevgili karıma da bir gül diziyorum boncuktan. Mahsus selam ediyorum bütün arkadaşlara. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Kimin aklına gelirdi ki aşkın ve sevdanın hatırına bir menekşe büyüteceğim iki ranza arasında. Sonra türküler öğreneceğim zulümün, ayrılığın ve turnaların adına. Gönderdiğin kitapları da okuyorum. Elin değerse ve zor değilse biraz çimen, taze bir gül yaprağı karımın sesinden ve çocuklarımın gülüşünden de koy bir dahaki mektubuna. Arkadaşların yüreğinde unutma. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Yağmur da yağıyor mu? Islanıyor musunuz eskisi gibi? Eskisi gibi anıyor musunuz arkadaşınızı? Hiç unutmadığım adlarınızı adımın yanına yazıyor musunuz? Bu pazar açık görüş var. Çocuklarımı, karımı ve arkadaşlarımı istiyorum. Konuşuruz oradan buradan. Elleriniz elime, yüreğiniz yüreğime dokunur. Tamam, tamam biraz da ağlarız. Ağlarız işte, ne olur. Mapusluk mevsiminde ancak o kadar olur. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran'da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. İyi yanları da yok değil mesela. Bak, erken kalkıyorum arada sırada. Arada sırada gökyüzüne bakabiliyorum. Arada sırada koymuyor değil. Koyuyor hasretlik. Onca kahrıyla. Ama arada. Mektubun geldi arkadaşım. Haziran da geldi. Gönderdiğin gibi duruyorum burada. Hiç ağlama. Hiç ağlama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da adama. Ağlamak yakışmıyor Haziran'da.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Kaynasın kahvenin suyu, bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Bana Boğaz'ı anlat. Nasıldı? Haziran titreşlerde kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış kurunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak bir güneşte. İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa uçuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır. Bıktım be. Dur, bırak, açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat. Nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat bana. Nasıldı? Beyoğlu sıtlarından yasak gözlerinle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Haliç'e. Diyiverdin mi bir merhaba gizlice? İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır. Bıktım be. Dur, bırak, kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel, şimdi gel, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi. İnsanlar gülüyordu de, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır.

sana bir sevda sunsam, yüreğimin en güzel pınarlarından. Öyle bir sevda ki içilesi, öyle bir sevda ki kendinden geçilesi. İçer misin? Kendinden geçer misin? Sana sevmeyi anlatsam, bana sevmeyi anlat desem, dinler misin? Anlatır mısın? Kanat taksam bakışlarıma, name yazsam göz bebeklerimle, yollasam gözlerine, okur musun, cevaplar mısın? Cana can lazım desem, yüreğime sen lazım. Sana beni versem, seni senden istesem, beni alır mısın? Seni verir misin? Seni verir misin? Aşk desem, biz der misin? Seviyorum desem, ben de der misin? Ya sen ya ölüm desem, ölme der misin? Sensiz yaşayamam desem, ben de der misin? Anlatsam, anlardık desem, anlar mısın? Uzatsam yüreğimin ellerini, yüreğinin elleriyle tutar mısın? Uzatsam yüreğimin ellerini, yüreğinin elleriyle tutar mısın? Seni verir misin?

0: Mavi Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey doğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği periyot boyunca 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi. Sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur

Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıkların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Toplantının odak noktasının ortak akıl ve etkin mücadele olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye yüzyılının güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Vakfın FETÖ'yle mücadele kapsamında önemli sorumluluk üstlendiğini işaret eden Özdil, birçok ülkenin sınırları içerisinde FETÖ iltisaklı okul istemediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parçalı bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 20, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek parçalı bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam parçalı bulutlu 18, Tahran parçalı bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali, Köln ve Komrat parçalı bulutlu 16, Köstanca sağanak yağışlı 15, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica parçalı bulutlu 19, Selanik parçalı bulutlu 18, Şumlu parçalı bulutlu 15, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagos'a parçalı bulutlu 20, Girne parçalı bulutlu 23, Levkoş'a parçalı bulutlu 19 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, ülkemizin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıttığımız programımızdan herkese güzel bir gün diliyoruz. Bu haftaki programımızda Ege ve Marmara Denizi'ne olan kıyılarıyla, eşsiz koyları, adacıkları, dağları ve kaplıcalarıyla Marmara bölgesinin önemli bir turizm merkezi olan Balıkesir ilimizi tanıtacağız. Marmara ve Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir, ülkemizin en kalabalık 17. şehridir. Türkiye'nin kuzeybatısında bulunur ve kuzeydoğuda Bursa, güneydoğuda Kütahya ve Manisa, güneybatıda İzmir, batıda Ege Denizi ve Çanakkale iline komşudur. Yüzölçümü 14.299 kilometre olan Balıkesir, büyük şehir statüsünde bir ilimizdir. Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk olmak üzere 20 ilçesi bulunuyor. Marmara ve Ege Denizi'ndeki 22 adaya sahiptir ancak Cunda Adası dışında bu adalarda yaşam yoktur. Plaka kodu 10 olan Balıkesir'in il sınırları hem Marmara hem de Ege bölgesi içerisinde dağılmıştır. İlde Akdeniz ikliminin yanı sıra il genelinde yer yer Karadeniz ve karasal iklimin etkisi de görülür. Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve genellikle yağışlı Akdeniz iklimi, Marmara kıyılarında ise Karadeniz ikliminin etkisiyle yazlar nispeten serin geçer. Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallık eğilimi gösterir ve kışlar daha soğuk hissedilir. Balıkesir'de tarımsal faaliyetler topraktan gıda sanayine kadar çok geniş sınırları kapsıyor. İlin sahil kesimi zeytincilik, bağcılık ve balıkçılıkla uğraşırken iç kısımlarda ise her türlü toprak mahsulü, ormancılık ve hayvancılık alanlarında faaliyet görülmektedir. İlin başlıca geçim kaynağının tarım ve tarıma dayalı sanayi olduğunu söyleyebiliriz. Hem Ege hem Marmara Denizi'ndeki sahillere sahip olan şehir, ayrıca Bandırma'daki göçmen kuşlara geçici ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Kuş cennetiyle, Kaz Dağları'nın doğası ve yürüyüş parkurlarıyla, ayrıca eski dönemlerden kalan antik kentleriyle, şehir özellikle yaz aylarında çok fazla ilgi görüyor. Tarihi anlamda da oldukça zengin olan şehir, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Ayvalık'a da ev sahipliği yapıyor. Ayvalık sahillerinden Yunanistan kıyılarını da görmek mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Deniz ve doğayla iç içe olan Balıkesir aynı zamanda şifalı olduğuna inanılan kaplıca sularına da sahiptir. Derman, Entur, Gönen, Güre, Hisaralan, Pamukçuk ve Susurluk kaplıcaları yıl boyunca suyun şifasından yararlanmak için bölgeye gelen insanları ağırlar. Birçok cilt hastalığı ve romatizma gibi şikayetleri olan kişiler bu bölgede sıcak kaplıca sularıyla sağlık arıyorlar. Yaz turizm açısından ilgi çeken bir şehir olan Balıkesir, Ayvalık, Sarımsaklı ve Akçay otelleriyle öne çıkıyor. Ayrıca son zamanlarda ev sahipliği yaptığı festivallerle de adından oldukça söz ettiren Balıkesir'de Zeytinli Rock Festivali ile bir hafta boyunca müzeye doyabilir, ilçelere ve köylere özgü festivalleriyle yöreyi tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Yemek kültürüyle de ideali olan Balıkesir, köylülerin yetiştirdiği ürünlerle, hayvancılıktan gelen sütü kullanarak yaptıkları süt ürünleriyle kendi mutfağını oluşturmuştur. Tarihçilere göre Balıkesir adı Bizans İmparatoru Hadrianus'un av partilerinde kullanmak için yaptırdığı Paleocastro yani eski hisar sözcüğünden kaynaklanıyor. Tarihi bir gerçekliği de bulunan bu ad, daha sonra halk etimolojisi sayesinde değişik rivayet ve yorumlara da konu teşkil etmiştir. Tarih boyunca birçok halka ve uygarlığa ev sahipliği yapan Balıkesir, her uygarlıkla beraber farklı bir isim almış. Bunlardan en çok bilinenler Misya, Assua ve Karesi'dir. Şehrin birçok noktasında yapılan kazı çalışmaları bu tarihi geçmişi gözler önüne seriyor. Ayrıca bu çalışmalar şehrin Tunç çağında Troya halkını ağırladığını da gösteriyor.
Bu topraklarda hüküm sürmüş uygarlıklardan bazıları ise Frigler, Persler, Bergama Krallığı, Hitit İmparatorluğu, Grekler, Büyük İskender yönetimindeki Makedonya Krallığı ve Roma İmparatorluğu'dur. Milattan sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu dağılınca kent yönetimi Bizans'a geçmiş ve bu dönemde kent piskoposluk merkezi olmuştur. Bizans'la yaptıkları Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu yönetimindeki Türkler Anadolu'ya girmiş ve yerleşmeye başlamışlar. İznik'e yerleşen Anadolu Selçuklu Devleti bir dönem Edincik bölgesine sahip olsa da daha sonra Bizans birlikleri bu bölgeyi tekrar almış. 1. Kılıç Arslan Marmara kıyılarını ve Balıkesir kıyılarını alınca uzun bir dönem bölgede Bizans ve Türk orduları arasında çekişme yaşanmıştır. 1206 yılında Türkmenler akınlarına başlayınca Bizans bu bölgeden tamamen çekilmiştir. 1280'lerde Danışment Gazi soyundan gelen Karesi Bey bölgeye gelip Karesi Beyliği dönemini başlatmıştır. Beyliği yönetmek isteyen iki kardeşten biri Osmanlı Beyliğine sığınıp yardım isteyince Osmanlı Beyliği Karesi Beyliğine saldırmış, beyliğin tüm yönetimi Osmanlı Beyliğine geçmiştir. Osmanlı döneminde askeri ve siyasi açıdan önemli bir merkez olan bölge, Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan ordularının kuşatmasıyla karşılaşmıştır. Kuvayi Milliye'nin oluşmasında büyük bir önem taşıyan şehir, savaş sırasında önemli bir rol oynamıştır. Balıkesir ilçelerinden olan Erdek'in işgalden kurtulmasıyla büyük taarruz sona ermiş ve bölge düşman askerlerinden temizlenmiştir. 1926 yılında dönemin meclisi tarafından hanedan isimlerinin şehir isimlerinden kaldırılması kararı alınınca ismi Balıkesir olarak belirlenen şehir 2014 yılında yerel seçimlerin ardından büyük şehir ilan edilmiştir. Balıkesir'in tarihi bu kadar eskiye dayanınca her köşesinden ayrı bir özelliği çıkıyor. Tarihiyle, kültürüyle, mavi bayraklı sahilleriyle, adalarıyla, doğal güzellikleriyle, şirin ve samimi bir şehrimiz olan Balıkesir'de gezip görülecek birçok yer var sevgili dinleyicilerimiz. Koca Saat, Zanos Paşa Camii ve Külliyesi, Yıldırım Camii ve Külliyesi, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi, Antandros Antik Kenti, Cunda Adası, Kayzikos Antik Kenti, Kapıdağ Yarımadası ve Gönen bunlardan sadece birkaçı. Örneğin Çanakkale ve Balıkesir arasında geniş bir coğrafyaya yayılmış olan ve Türkiye'nin belki de en güzel dağlarından biri olan Kaz Dağları'na Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir de ev sahipliği yapıyor ve masalsı görünüme sahip olan doğasıyla adeta görsel şölen yaşatıyor. Bölgede gezilecek rotalardan diğeri de Şeytan Sofrası'dır. Bu tepe noktadan Ayvalık Adaları'nı ve Midil Adası'nı kuş bakışı seyredebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız eşsiz güzellikteki gün batımının yaşandığı Şeytan Sofrası'nda harika ters ışık kareleri yakalamanız da mümkün. Cunda Adası ortaçağ mimarisiyle mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında olmalı. Adadaki Aşıklar Tepesi'nde hatta genel olarak Cunda'da geçmişe yolculuk yapabilirsiniz. Doğal güzelliği ve hala yapılaşmamış olmasıyla Kuş Cenneti Milli Parkı da ziyaret edilmelidir. Her yıl binlerce türdeki kuş buraya göç ediyor. Eğer kuşları seviyorsanız ve onları doğal ortamlarında gözlemlemek isterseniz burayı görmenizde fayda var. Balıkesir zengin yeraltı sularına sahip olmasıyla da pek çok kişi tarafından şifalı suları içinde ziyaret ediliyor. Sevgili dinleyiciler, Balıkesir'de görülmesi gereken bazı yerler hakkında biraz daha detaylı bilgiler vermeden önce Balıkesir yöresine ait bir türküyle devam edelim.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Antandros Antik Kenti Edremit ilçesi Altınoluk beldesinin 4 kilometre doğusunda Kaz Dağı eteklerinde Yunanistan'ın ilk sahipleri olduğu söylenilen Plakslar tarafından kurulmuştur. Geçmişi M.Ö. 1200'lere dayanıyor. Yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında Roma dönemine ait mozaiklerle dolu bir villa, şehrin kanalizasyon ağı ve o döneme ait birçok lahit bulunmuştur. 2000 yılında başlanan arkeolojik kazılara da aktif olarak hala devam ediliyor. Araştırmalar Afrodit kültüründen etkilenen şehrin o dönemde Kaz Dağları'ndan kestikleri keresteleri satarak geçimlerini sağladıklarını gösteriyor. Aynı zamanda şehrin adı Troya Savaşı'na da geçmekte. Balıkesir ve Çanakkale şehirler arasına uzanan bu coğrafyanın en özel ve en güzel yerlerinden biri olan Kaz Dağları, mitolojide geçen adıyla İda Dağları, doğasıyla gelen herkesi etkiliyor. 1774 metre yüksekliğinde olan Karataş Tepesi, Kaz Dağları'nın zirve noktasıdır. Meşe, gürgen, kestane gibi ağaçların oluşturduğu ormanlarla kaplı olan dağlar, şelaleler ve ev sahipliği yaptığı canlılarla ünlüdür. Aynı zamanda Tuzla, Kara Menderes, Gönen ve Biga çaylarının yolları bu dağlardan geçiyor. Yunan mitolojisine ait birçok efsane de yine bu dağda geçmekte. Birçok uygarlığa da ev sahipliği yapan bu dağlar, mitolojiye göre Afrodit'in güzellik kraliçesi seçildiği, ünlü güzellik yarışmasının da geçtiği yer olarak biliniyor. Dağın en çok bilinen efsanesi ise Sarı Kız efsanesidir. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Kaz Dağları, 21.300 hektarlık alanıyla, deniz ve yeşilin tarihi dengeleriyle, doğanın kucaklaştığı zengin fauna ve florasıyla, ülkenin görülmeye değer yerlerindendir. Tavsiyemiz, milli park statüsünde olan Kaz Dağları'nın tertemiz havasını solumadan dönmemelisiniz. Günümüzde Erdek ilçesinin yakınlarında yer alan Kayzikos Antik Kenti, coğrafya araştırmacısı Strabo'nun yazdığı düşünülen kitaba göre eskiden iki köprüyle anakaraya bağlı bir adaymış. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, Kayzikos kenti tarihinin M.Ö. 5. yüzyıla dayandığını söylüyor. Önceleri Uludağ yamaçlarında yaşayan kavmin kralı Kayzikos, Erdek yakınlarında yaşadıkları bir savaş sırasında ölünce, öldüğü yerin adı Kayzikos olarak kalmış ve burada kurulan şehirde bu isimle anılmıştır. Birçok farklı uygarlık egemenliği altında yaşamını sürdüren Kayzikos kenti, bir dönem bilim ve kültür merkezi haline de gelmiştir. Birçok depremde hasar alan, daha sonra tekrar inşa edilen kente, kent sakinleri, ana karayla arasındaki deniz kısmının depremlerden sonra dolmaya başlamasıyla ana karaya doğru göç etmeye başlamış ve kenti tamamen terk etmişlerdir. Günümüzde ise bu kente ait bazı kalıntılar Erdek ve çevresinde yayılmış durumdadır. Halk arasında koca saat olarak geçen Balıkesir Saat Kulesi, belediye parkının içinde bulunuyor. 20 metre yüksekliğindeki saat kulesi 5 katlı olarak yapılmış. Kulenin en üstünde ahşap direkler üzerine oturtulmuş, soğanbaşı görünümünde kubbeli çatı bulunmakta. Çatının altında ise bir çan, çanın hemen yanında kulenin her yüzünde yuvarlak birer saat bulunuyor. Saat Kulesi'nin üzerindeki yazıda Saat Kulesi'nin 1827 yılında dönemin Silistre valisi olan Giritli Zade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı yazıyor. Ancak 1897 yılında gerçekleşen depremden sonra Saat Kulesi yıkılmış ve mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 1901 yılında tekrar aynı şekilde inşa edilmiş, 1962 yılında ise Saat Kulesi Balıkesir Belediyesi tarafından tekrar onarılmıştır. Ayvalık sınırları içindeki 22 adadan yerleşimin olduğu tek ada olan Cunda Adası bir köprüyle anakaraya bağlanmaktadır. Ege Denizi'nin en büyük dördüncü adası olan Cunda'nın diğer adı Ali Bey Adası'dır. Rumların adada yaşadığı yıllardan kalan birçok kiliseye, manastıra ve eve ev sahipliği yapan ada özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Birçok restoran ve kafenin olduğu adanın dar sokaklarını yürüyerek gezebilir, küçük hediyelik eşyalar alabilirsiniz. adaya gitmişken muhteşem bir manzaraya sahip olan Fahrisin Tepesi'ne özellikle gün batımını izlemek için çıkabilirsiniz. Cunda taş evleriyle 1976'dan itibaren sit alanı olduğu için böylelikle adanın güzel tarihi yapısının da korunmasına devam ediliyor.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Eskiden Kayzikos olarak bilinen Kapıdağ Yarımadası'yla Anakara yıllar boyunca deniz ve akarsular tarafından taşınan toprak sayesinde birleşmiş ve günümüzdeki Kapıdağ Yarımadası'nı oluşturmuştur. Antik çağdan beri yaşamın olduğu topraklar Erdek ve Bandırma körfezleri arasında yer almaktadır. Ormanla kaplı olan dağlardan oluşan yarımada koylarla çevrelenmiş. Ziyaretçiler Erdek'ten başlayan sahil yoluyla köylerden geçip tam tur atabilmekte, aynı zamanda eşsiz birçok koyu keşfedebilmektedir. Marmara Denizi'ne doğru estetik bir şekilde uzanan Kapıdağ Yarımadası toplamda 95 kilometredir. Oluşum bakımından bir tombolu örneğinde olan, yani bir adayı karaya veya adaları birbirine bağlayan setlerden oluşan Kapıdağ Yarımadası'nı gezerken birçok akarsuyla ve harika bir doğayla karşılaşabilirsiniz. ...1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zanos Mehmet Paşa tarafından yapılan Zanos Paşa Camii ve Külliyesi hamam ve türbeden oluşmaktadır. Bu bölümlerden sadece hamam kısmı günümüze kadar özgünlüğünü korumayı başarmış. 1897 yılında gerçekleşen depremden dolayı cami ve türbe yıkılmış ve 1908 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından tekrar inşa edilmiştir. Cami yapıldığı zaman şehrin kenarına konumlandırılmış, böylece şehrin diğer tarafına doğru genişlemesi amaçlanmıştır. Zanos Paşa Camii Balıkesir'in en büyük camisidir. Kare plana sahip olan cami düzgün yontma ve kesme taştan yapılmış. Caminin ortasında 4 ayak üstüne oturtulmuş bir kubbe bulunuyor. Caminin minaresi ise kesme taştan barok tarzda yapılmış. Caminin avlusunda biri güneyde biri kuzeyde olmak üzere 2 şadırvan bulunmakta. Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmet Akif Ersoy bu camide hutbe vermiş ve vatanı kurtarmak için halkı cesaretlendirmiştir. Zanos Paşa Camii Balıkesir'in simge yapılarından biri olduğundan ili ziyaretinizde görmeniz gereken bir camidir. Halk arasında eski cami olarak da bilinen Yıldırım Camii ve Külliyesi, Yıldırım semtinde Bursa Ovası'na hakim bir tepenin üzerinde bulunuyor. Günümüzde caminin kitabesine ulaşılamadığı için caminin yapıldığı tarihi o döneme ait belgelere dayandırılarak söylenilmekte. 1403 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından yapımına başlanan Yıldırım Camii'nin yapımı 1407 yılında bitmiş. 1876 yılında depremden dolayı kubbesi yıkılan cami daha sonra onarımdan geçip günümüzdeki halini almıştır. Ters T planlı olan cami sadece kesme taşlarla kaplanmış. Camide bulunan iki kubbeyi mermerden yapılan Bursa kemerleri bağlıyor. Külliyesinde medrese, darüşşifa, hamam, imaret, türbe ve kasır bulunuyor. Kuvvetli lodoslarla ve depremlerle karşı karşıya kalınca iki minaresi de yıkılmış ve 1963 yılında binadan ayrı olarak tekrar yapılmış. İçi de dışı kadar güzel olan cami görülmeye değer sevgili dinleyicilerimiz. Balıkesir'in bir ilçesi olan Gönen, kaplıca sularıyla ünlüdür. Birçok cilt hastalığı ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen kaplıca, sularıyla şifa dağıtıyor. Termal su çıkarmak için yapılan kazılarda şehrin tarihiyle de çok iddialı olduğu görülüyor. Kalıntılar ilçenin tarihinin milattan öncesine dayandığını göstermekte. Ayrıca milattan sonra 2. yüzyıla ait kitabelerde sıcak su şehri olarak Gönen'den bahsedilmiş. Kaplıca suları dışında oya işleriyle de çok ünlü olan Gönen'de haftada bir kurulan oya pazarı bulunuyor. Gönen'e gittiğinizde hem bu pazarı gezip alışveriş yapabilir hem de kaplıca sularının şifasından yararlanabilirsiniz. Ayrıca dünyada pirinç üretimi yapan ve ihraç eden yerlerden birisi de Gönen'dir. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayi Milliye Heyeti'nin toplantı binası olarak kullanılan yerlerden biri olan Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi, 1840 yılında Karesi Sancağı Defterdarı Mehmet Paşa'nın konağı olarak inşa edilmiştir. Konak bir deprem sonucu yıkılmış, torunu Halit Paşa tarafından tekrar yapılmış. İzmir'in işgali sırasında 2. Kolordu Komutanlığı karargah binası olarak kullanıldıktan sonra 1913 yılında okuma yurdu olarak kullanılmış. 1946-1988 yılları arasında belediye burayı hizmet binası olarak kullanmış. 1987 yılından itibaren müze için eser toplanmaya başlanmış ve binanın restorasyon çalışmaları yapılmış. 1996 yılında ise müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. İki kattan oluşan müzenin birinci katında Kuvayi Milli öncülerinin aldıkları ve kongrelerde alınan yazılı kararlar ve kahramanların eşyaları, ikinci katında ise Balıkesir bölgesinde çıkan arkeolojik eserler sergilenmektedir. Yöreye ait bir türküyle devam ediyoruz.

0: sanayisinden doğasına, kültüründen gastronomisine, hayvancılığından toprak verimliliğine kadar birçok alanda ülkemizin lokomotif şehri konumunda olan Balıkesir ilimizi tanıtmaya devam edelim. Marmara bölgesinde olsa da Ege kıyısına sahip olduğu için iki bölgenin de yemek kültüründen biraz etkilenmiş Balıkesir. Kendi topraklarında yetiştirdiği ürünlerle, hayvancılıktan gelen sütü kullanarak süt ürünleriyle kendi mutfağını oluşturmuş. Yemeklere gelecek olursak şerbetli kek arasında kaymak konarak yapılan Balıkesir kaymaklısı, karanfilli ekmek, Bigadiç ilçesinden ismini alan Bigadiç güveci oldukça ünlüdür. Bu güveci diğerlerinden ayıransa oğlak etiyle yapılmasıdır. Bölgeyle özdeşleşmiş Bigadiç helvası yörenin meşhur yiyecekleri arasında. Boyut olarak Kayseri mantısından daha büyük olan ve kıymasız yapılan Balıkesir mantısı, üzerine tavuk ve haşlanmış nohutla servis edilmekte. Aynı zamanda bölgede saçaklı mantı olarak da biliniyor. Balıkesir'de sahil kısımlarında birçok deniz ürünü yapılmaktadır. Kuru üzüm ve baharatlı pirinçle doldurulan kalamar dolması, midye dolması ve sezona göre değişen balık çeşitlerini bulabilirsiniz. Balıkesir'in en ünlü tatlılarından höşmerimi de her yerde hazır paketlerde görebilirsiniz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen bu peynir tatlısı, Edremit yakınlarındaki Havran ilçesinin simge lezzetidir. Yemeden dönmeyin. Ayrıca şerbetli bir hamur tatlısı olan mafiş tatlısı da Balıkesir'in en sevilen tatlılarından birisidir. Sebze ve ot bakımından oldukça zengin olan Balıkesir mutfağında birçok yöresel lezzet de var. Bunlardan bazıları askılurbruz, börülce ekşimesi, mürdük aşı, acı filiz kavurması ve sarmaşıktır. Büyük bir alana sahip olan Balıkesir'in yemek kültürünü en iyi anlayabilmenin yolu semt pazarlarından geçiyor. Birçok yaşlı zeytin ağacına ev sahipliği yapan Balıkesir toprakları zeytincilikte de oldukça gelişmiş durumda. Balıkesir'e gittiğinizde Erdek'ten zeytin, Manyas'tan yoğurt alabilirsiniz. Ayvalık'a gidecekseniz de mutlaka ayvalık tostu yemeli ve bir öğünü de deniz ürünlerini yemek için ayırmalısınız. Eğer bir yere giderken Balıkesir'den geçiyorsanız yolunuzu mutlaka Susurluk üzerinden geçirip meşhur Susurluk ayranını deneyip tostunu yemelisiniz. Sahildeki çay bahçelerinde her zaman kahve ve çay bulabilirsiniz. Ama sezonunda gittiyseniz havada sıcak olursa koruk suyunu ve karadut suyunu denemeyi unutmayın. Balıkesir'den dönmeden kendiniz ve sevdikleriniz için alacağınız hatıra ve hediyelik ürünler şüphesiz yörenin doğal ürünleri olacaktır. Yoğurduyla meşhur olan Manyas da bölgedeki ineklerden elde edilen sütle yapılan süt ürünlerini alabilirsiniz. Gönen'den iğne oyası ve Dursun Bey'den değerli taşlardan yapılan takılar alabileceğiniz hediyelik eşya seçeneklerinin arasında. Halıları ve kilimleriyle ünlü olan Bigadiç ilçesindeki Yağcı Bedir'den alışveriş yapmadan dönülmemesi gerekiyor. Yağcı Bedir halıları ve kilimleri dünyaca ünlüdür. Genel olarak her yerde zeytin ürünleri bulabileceğiniz Balıkesir'de zeytin, zeytinyağı ve zeytinli sabunlar tüm ilçe merkezlerinde satılıyor. Höşmerim tatlısı ise tattıktan sonra eve de götürmek isteyebileceğiniz bir tatlı. Ayvalık tostunu severseniz tostun yapıldığı özel ekmeğinden alıp evinizde de bu lezzeti yapabilirsiniz. Sent pazarını gezme şansınız olursa yöreye ait meyve ve otlardan, köylülerin yaptığı salça, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünleri alabilirsiniz. Balıkesir'e gittiğinizde halkın geleneksel eğlencelerine katılmak kaçınılmaz olacaktır. Sinemadan müziğe birçok etkinliğe katılabilir, ilçelerin kendilerine özgü yaptığı festivallerle yöre halkını daha iyi tanıyabilirsiniz. Özellikle Zeytinli Rock Festivali son dönemlerde ünlenmiş bir festival olup günden güne ziyaretçi sayısı da artmakta. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen festival Edremit'in Dalyan sahilinde gerçekleşiyor ve bir hafta sürüyor. Balıkesir'in düşman askerinden kurtuluşunun kutlandığı 6 Eylül, Balıkesir'in birçok ilçesinde kutlanıyor. Hem şenlikler yapılıyor, hem de İl Kutlama Komitesi tarafından etkinlikler düzenleniyor. Balıkesir Sinema Günleri, Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali ve Erdek Zamanı Festivali de ildeki etkinlikler arasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, Balıkesir'e giderseniz, Karesi yani Kara İsa Bey Türbesini, Zanos Paşa Camii'ni, Şadırvan'ı ve Saat Kulesi'ni görmeden, Höşmerim tatlısını yemeden, kolonya, zeytin, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinden almadan, mavi bayraklı plajlarında denize girmeden, Cunda Adası'nda balık yemeden, Kaz Dağları'na uğramadan, Ayvalık Şeytan Sofrası'nda gün batımını izlemeden, kaplıcalarında sağlığınıza sağlık katmadan, sındırgı yağcı bedir halısı almadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Balıkesir ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Keşfi Diyar. Hazırlayan ve sunan Arzu Yücesoy.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 24.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-30, Bilecik 16-27, Bursa 17-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-28, Sakarya 18-28, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-35, Denizli 20-32, Kütahya 13-25, İzmir 20-33, Manisa 19-33, Muğla 17-32 ve Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22-32, Antalya 23-29, Burdur 17-31, Hatay 22-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-31 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16-32, Ankara 16-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-26, Karaman 15-31, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 13-30, Konya 19-32, Nevşehir 15-28, Niğde 15-31, Sivas 11-29 ve Yozgat 13-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16-28, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 15-28, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17-32, Artvin 15-29, Bayburt 10-28, Çorum 15-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 11-30, Ordu 18-25, Rize ve Samsun 18-26, Sinop 19-28, Tokat 14-31 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu gece ve sabah saatlerinde, Orta Karadeniz puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra açıklarında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra geneli güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 20 Haziran Cumartesi günü Orta Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olmasıysa 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programından merhaba. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz.
1: Müzik Sokağı başlıyor.
0: Programımıza 1960'lı yıllarla başlıyoruz. Kanadalı Amerikalı rock grubu Stephen Wolf 1967 yılında kuruldu. 1968-1972 yıllarında öne çıkan grup, vokalde John Kay, klavyede Goldie McJohn ve bateride Jerry Edmonton tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Michael Monark ve bas gitarist Rushton Moriv gruba dahil oldu. Stephen Wolf, dünya çapında 25 milyondan fazla satış rakamına 8 altın albüme sahip. Grubun 3'ü ilk 10'da, 6'sı ilk 40'ta olmak üzere Billboard 100 listesine girmiş 12 single çalışması bulunuyor. Grup ilk 2 single'ları A Girl I Knew ve Suki Suki'den sonra 1968 yılında yayınladıkları 3. single'ları Born To Be Wild'la dünya çapında üne kavuştu. Mars Bonfire tarafından yazılmış ve Billboard'da ilk 10'a girmiş olan Born To Be Wild şarkısıyla programımıza başlıyoruz.

60'lı yıllardaki yolculuğumuz Jefferson Airplane ile devam ediyor. Jefferson Airplane, 1965 yılında San Francisco, Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubudur. Grup, Ekim 1966'dan Şubat 1970'e kadar solist Marty Balin, solist gitarist Paul Kantner, solist Grace Slick, solist gitarist Jorma Kaukinen, bas gitarist Jack Cassidy ve baterist Spencer Dryden'dan oluştu. 1971 yılında Marty Balin gruptan ayrıldı. 72'den sonra da grup ikiye bölündü. Kaukinen ve Cassidy kendi grupları Hot Tuna ile yollarına devam etti. Grubun kalan üyeleri gruba yeni isimler dahil etti. Sonunda Marty Balin'in de dönmesiyle 1974 yılında Jefferson Starship ismiyle müzik piyasasında yer almaya devam etti. Grup 2016 yılında Grammy ödüllerinde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Psychedelic rock türünün öncülerinden olan grubun 1967 yılında çıkardıkları Surrealistic Pillow isimli albümlerinde yer alan Somebody to Love ve White Rabbit şarkıları Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde yer alıyor. Programımız grubun sevilen şarkısı Somebody to Love'la devam ediyor.

0: Müzik Sokağı devam ediyor.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 1970'li yıllar var. İngiliz rock grubu Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kuruldu. Psychedelic rock ve progressive rock grubu olarak kurulan Deep Purple, 1970'ten itibaren daha ağır bir tarza geçiş yaptı. Deep Purple, Led Zeppelin ve Black Sabbath'la birlikte 1970'lerin başlarında ve ortalarında İngiliz hard rock ve heavy metaline yön veren 3 büyük gruptan biridir. Deep Purple, seneler içinde birçok kez üye değişikliği yaşadı. Grup, ikinci ve ticari açıdan en başarılı döneminde vokalde Ian Gillan, klavye ve geri vokalde John Lord, bas gitarda Roger Glover, bateride Ian Paice ve gitarda Richie Blackmore'dan oluşuyordu. Programımıza grubun 1972 yılında çıkan Machine Head isimli albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. 2005 yılında Q dergisi tarafından en iyi 100 gitar şarkısı listesinde 12. sırada gösterilen, 2004 yılında da Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 434. sırada yer alan Smoke on the Water, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda şimdi sizlerle.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Programımızda sırada 1980'li yıllar var. Amerikalı rock grubu Guns N' Roses 1985 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da kuruldu. 1986 yılında Geffen Records'la anlaştıklarında grup vokalist Axl Rose, gitarist Slash, ritim gitarist Izzy Stradlin, bas gitarist Duff McKagan ve baterist Steven Adler'den oluşuyordu. Grubun 1987 yılında yayınlanan çıkış albümü Appetite for Destruction yayımlanmasından bir yıl sonra Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Albüm dünya çapında yaklaşık 30 milyon satış rakamına ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 18 milyonluk satışla en çok satan çıkış albümü ve en çok satan 11. albüm unvanının sahibi oldu. Grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı Sweet Child O' Mine'da bu albümde yer aldı. Guns N' Roses 45 milyonu Amerika'da olmak üzere dünya çapında 100 milyondan fazla satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan 41. sanatçısı unvanına sahip. Programımıza grubun Billboard 100 listesinde birinci olmuş tek single'ı olan ve Rolling Stone'un tüm zamanların en iyi 500 şarkısı listesinde 198. sırada yer alan Sweet Child O' Mine şarkısıyla devam ediyoruz.

0: Müzik Sokağı.
1: Müzik Sokağı'nın son şarkısı yine 1980'li yıllardan. 1980 yılında kurulan İngiliz grup Eurythmics, Annie Lennox ve David Stewart'dan oluşuyor. İkili daha önce 1980 yılında ayrılan The Tourists isimli grupta yer alıyordu. İlk albümleri In The Garden'ı 1981 yılında çıkaran ikili, 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümleri Sweet Dreams'le uluslararası başarıyı yakaladı. 1990 yılında ayrılana kadar da pek çok başarılı single ve albüme imza atan Eurythmics, 2005 yılında tekrar bir araya geldi ve Ultimate Collection isimli albümlerini yayınladılar. İkili 1984 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ödülünü, 1987 yılında Grammy ödüllerinde En İyi Rock Performansı ödülünü, 1999 yılında The Brit ödüllerinde müziğe katkı ödülünü kazandı ve 2005 yılında İngiltere'de Müzik Hall of Fame ailesine dahil edildi. Dünya çapında 75 milyon satış rakamına sahip olan grubun 1983 yılında çıkardıkları ikinci albümlerine adını veren şarkı Sweet Dreams ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 1.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-30, Bilecik 16-27, Bursa 17-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-28, Sakarya 18-28, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-35, Denizli 20-32, Kütahya 13-25, İzmir 20-33, Manisa 19-33, Muğla 17-32 ve Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22-32, Antalya 23-29, Burdur 17-31, Hatay 22-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-31 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16-32, Ankara 16-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-26, Karaman 15-31, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 13-30, Konya 19-32, Nevşehir 15-28, Niğde 15-31, Sivas 11-29 ve Yozgat 13-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16-28, Bolu 13-25, Düzce 16-27, Karabük 15-28, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17-32, Artvin 15-29, Bayburt 10-28, Çorum 15-30, Giresun 19-25, Gümüşhane 11-30, Ordu 18-25, Rize ve Samsun 18-26, Sinop 19-28, Tokat 14-31 ve Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği periyot boyunca 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Gece 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi. Sis anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen istişare ve

0: öldüreceğiz ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Vakfı, COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağını bildirdi. Açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın, sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın Türkiye adına yurt dışında yürüttüğü örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmut Mustafa Özdil, Fethullahçı terör örgütünden devralınan okulları eğitim felsefesi olan ciddi eğitim kurumları haline getirmek için çalıştıklarını, bu konuda büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Vakfın FETÖ'yle mücadele kapsamında önemli sorumluluk üstlendiğini işaret eden Özdil, birçok ülkenin sınırları içerisinde FETÖ iltisaklı okul istemediğini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. Bağımsız milletvekili listesinde yer alan Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 137'ye düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 10'a yükseldi. İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i geçti. Son kayıplarla birlikte Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1005'e yükselirken 3157 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da oynanacak. Haberleri sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 15 derece, Atina parçalı bulutlu 24, Belgrad parçalı bulutlu 19, Berlin parçalı bulutlu 15, Helsinki çok bulutlu 7, Kiev parçalı bulutlu 14, Kopenhag sağanak yağışlı 13, Londra sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 20, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Tiran parçalı bulutlu 20, Varşova sağanak yağışlı 14, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 27 derece, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 18, Bağdat az bulutlu ve açık 31, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Bişkek parçalı bulutlu 17, Duşanbe parçalı bulutlu 23, Kabil parçalı bulutlu 16, Kerkük az bulutlu ve açık 28, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 31, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam parçalı bulutlu 18, Tahran parçalı bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal sağanak yağışlı

0: yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13 ve Washington sağanak yağışlı 18 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 17 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 16, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Kırcaali, Köln ve Komrat parçalı bulutlu 16, Köstanca sağanak yağışlı 15, Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica parçalı bulutlu 19, Selanik parçalı bulutlu 18, Şumlu parçalı bulutlu 15, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagos'a parçalı bulutlu 20, Girne parçalı bulutlu 23, Lefkoşa parçalı bulutlu 19 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Türk musikisine ömrünü adamış çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyoruz. TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı, Türk Sanat Müziği topluluk şefi, eğitmen, araştırmacı ve koro şefi Sayın İpek Dereli konuğumuz. Sanat yaşamını, müzik eğitimini, TRT yıllarını, çocuk korolarını ve Türk musikisinin geleceğini konuşacağız kendisiyle. Sayın İpek Dereli, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Burada olmanız bizim için çok kıymetli. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olunuz.
0: Sizi biraz tanıyalım isterseniz. İpek Dereli kimdir?
1: İpek Dereli 22 Ağustos 1969 Ankara doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra TRT Ankara Radyosu sınavlarını kazanarak tambur sanatçısı olarak görev yapmaya başladı. Halen de bu görevine devam ediyor.
0: Çok teşekkürler. İpek Hanım, müzik yaşamınız oldukça erken yaşlarda başlamış. Babanız Neyzen Doktor Ataman Dereli'nin etkisiyle müzikle iç içe bir yolculuk geçirdiğinizi biliyoruz. Müziğe ilk adımlarınızı dinleyicilerimizle de paylaşır mısınız?
1: Tabii ben ilk müzik eğitimime 6 yaşında ilkokul çağlarında başladım. Okulumuzda çok değerli bir müzik adamı olan Sayın Muzaffer Arkan orf dersleri veriyordu. Ben de orf orkestrasının bir üyesiydim.
0: Orf nasıl bir şey? Bilmeyen dinleyicilerimiz için de bir anlatalım isterseniz.
1: Orf bu ksilofon olarak da bildiğimiz vurmalı bir çalgı. Her notanın değişik uzunluklarda ahşap ya da metal barları oluyor. O barlar üzerine ucunda keçe sarılı sopalarla vurularak çalınan bir saz. Çok da güzel sesi olan bir enstrüman. Sonrasında lise birinci sınıfa geldiğimde annemin ve babamın teşvikleriyle ve aile dostlarımızın da yönlendirmesiyle tambur çalmaya başladım. Değerli hocalarım Sayın Selçuk Sipahioğlu, Sayın Yılmaz Pakalınların yönlendirmeleriyle 14 yaşımdan beri de tambur benim ayrılmaz bir parçam oldu.
0: Tam onu soracaktım. Tamburla tanışmanız nasıl oldu diyecekken siz cevabı verdiniz. Teşekkürler.
1: Evet, sağ olun.
0: Peki, bugün tambur denildiğinde akla gelen isimlerden biri olmanız da bu sevginin bir sonucu sanırım.
1: Tambur gerçekten sevilmeden olmayacak bir saz. Çünkü gerçekten öğrenmesi ayrı, çalması ayrı meşakkatli bir enstrüman. Hatta ben ilk çalışmadan sonra birkaç gün ağladığımı hatırlıyorum. Niye bana bu sazı uygun gördünüz? Çok zor bir saz. Ben hani baş edebilecek miyim diye anneme özellikle ağladığımı hatırlıyorum. Fakat sonra çaldıkça, öğrendikçe, biraz böyle ilerledikçe çok sevdim gerçekten sazımı. Sonra tambur bana o kadar geniş ufuklar açtı ki hiç düşünmediğim bir hayat yoluna yönlendirdi. Öyle olunca gerçekten hani büyük bir sevgi. Dediğim gibi yani benim elim gibi, kolum gibi hiç benim ayrılmayan bir parçam şu anda.
0: Çok zor dediniz. Diğer enstrümanlardan ayıran yanı nedir tamburun?
1: Şimdi tambur aslında çok narin bir saz her şeyden önce. Bakımı ayrı zor, çalması ayrı zor. Eşiğinin oynaması, perdesinin ayarı, işte mızrabının bakımı. Hem enstrüman bakımı olarak, hem koruma olarak, hem de biraz da ebat olarak büyükçe de bir saz. Şimdi benim gibi ufak tefek birine göre de ilk zamanlarda bayağı hani zordu. Herkes böyle kolun nasıl yetişiyor falan diyordu. Ama sonra öyle bir alışıyorsunuz ki ve tabii vücudunuz da ona göre adapte oluyor. Zorlukları yendik diye düşünüyorum.
0: İpek Hanım, müsaadenizle burada sohbetimize bir virgül koyalım. Sizden bir eser dinleyelim.
1: Sevinirim, sağ olun.
0: Sayın İpek Dereli'nin bestelediği Hicaz makamındaki eseri sanatçımızın güzel sesinden dinleyeceğiz. Hep sev dediler, hep Eylül dediler. Hep birlikte dinleyelim.

0: stüdyomuzda İpek Dereli'nin güzel sesi yankılandı. Havamız değişti. Yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
1: Ben hemen burada şarkının sözlerinin değerli şair Profesör Doktor Tayfun Güngör'e ait olduğunu da belirtmek isterim. Tayfun Bey gerçekten çok iyi, kalemi çok kuvvetli bir şairdir. Benim bestelerimin tamamının güfteleri Tayfun Bey'e ait. İnşallah ilerleyen dakikalarda da dinleyeceğiz. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi, selam ve sevgilerimizi iletelim.
0: Evet, selam olsun diyoruz Tayfun Güngör Bey'e de. Kendisini de programımızda görmek istediğimizi İnşallah. Buradan iletelim.
1: İnşallah.
0: 1991 yılında Ankara Radyosu sınavını kazanarak profesyonel sanat yaşamınıza başladınız. O günleri hatırlıyor musunuz?
1: Unutmak mümkün değil ki. Gerçekten şimdi 1989 yılında ben TRT Ankara Radyosu'nun Gençlik Korosu sınavını kazanarak Gençlik Korosu'nda eğitim almaya başladım. Değerli hocalarım Yüksel Kip ve Tarık Kip'ten. Sonra 1991 yılında TRT Ankara Radyosu istisna kitli sanatçı sınavı açtı ve değerli hocam Yılmaz Pakalınlar'ın teşvikiyle ben bu sınava girdim. Bir yandan da üniversitenin son sınıfında okuyordum. Büyük bir heyecanla titreyerek jüri karşısına oturdum. Keşke o günlere şöyle bir dönüp gidebilmek mümkün olsa da kim bilir nasıl titriyordum ben o jürinin karşısında.
0: Aslında anlatırken bile o günlere gittiniz diye düşünüyorum. Çünkü bir ara duraksadınız böyle.
1: Hakikaten
0: o anı
1: öyle.
0: Yaşadınız değil
1: mi? Yaşadım çünkü bir anda o jüriyi karşımda yeniden hissettim. Rahmetli Tarık Kip, yine rahmetli Ekrem Vural, hepsine rahmet olsun.
0: Nur
1: rahmetli Ayten Zenger, rahmetli Ziya Taşkent. Allah uzun ömür ve sağlıklar versin. Değerli hocam Yılmaz Pakalınlar ve Kadri Şarman ve Özgen Gürbüz çok değerli hocam jüri üyeleriydi.
0: Kadri Şarman bir dönem benim de hocam oldu.
1: Ne kadar güzel Ankara Türk Müziği Derneği'nde.
0: Elinden öpüyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Buradan. Ben de çalıştım kendisiyle. Ben de saygılarımı gönderiyorum kendisine.
0: Ankara Türk Müziği Derneği dediniz.
1: Evet. Acaba aynı yıllarda orada mıydık? Ben 1987-91 arasında Ankara Türk Müziği Derneği'ne devam ettim. Rahmetli babamla birlikte.
0: Daha sonraki yıllardı benim. 97 sonrası.
1: Oh, evet.
0: 97
1: evet.
0: Sonrasıydı.
1: Biz rahmetli babam ne üflerdi, ben tambur çalardım. 4 sene kadar Ankara Türk Müziği Derneği'nde çalışmalarımıza devam ettik.
0: Bir konservatuar eğitimi veriliyordu aslında orada.
1: Kesinlikle.
0: Sabahtan akşama kadar.
1: Kesinlikle. Pazar günleri solfej dersleriyle başlardı. Ahmet Hatipoğlu hoca yönetiminde.
0: Firuzan İsmail Gül.
1: Firuzan hoca daha sonraki yıllarda. Biz tabii çok
0: Cemile
1: uzun yıllar
0: vardı.
1: Birlikte çalıştık kendileriyle. Hakikaten çok güzel bir dernek korosuydu. Hala da bildiğim kadarıyla çalışmalarına devam ediyor.
0: Uzun yıllar bir bilgim yok.
1: Evet.
0: Onu da sizden öğrenmiş oldum. Sağ olun. TRT'nin genç sanatçılar üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi TRT bir yayın kuruluşu olmanın yanı sıra biz bunu hep söylüyoruz. Hakikaten hani artık klişe gibi geliyor ama bir okul. Her bakımdan bir okul. Hem habercilik konusunda işte yayıncılık konusunda ama müzik konusunda da gerçekten bir okul. Şimdi kurmuş olduğu çocuk ve gençlik korolarıyla aslında öyle bir zincir kurulmuş durumda ki 8-9 yaşındaki çocuklarımızın eğitimine başlanıyor. Onları yetiştirip gençlik korosuna aktarabiliyoruz. O gençlik korolarından mesela konservatuarlara gönderdiğimiz çok öğrencimiz oldu. Sonrasında meslektaş olduğumuz öğrencilerimiz oldu. Sadece müzik eğitimi değil, aslında hayata hazırlıyor TRT'nin gençlik koroları ve çocuk koroları. Öyle de bir misyonu var.
0: İpek Hanım, yurt dışında da çok sayıda konser verdiniz.
1: Evet.
0: Unutamadığınız bir konser var mı?
1: Evet. Aslında hepsini böyle ayrı ayrı hatırlıyorum ama benim için çok özellikli bir konser. 1998 yılıydı yanılmıyorsam. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'le birlikte Tunus'a gittik. Kendisinin heyetinde bizler de yer aldık. Ve Tunus'ta Kartaca Sarayı'nda bir resepsiyon verildi. Biz Türkiye'den giden 4 saz sanatçısıydık. Şimdi karşımızda bir baktık 40 kişilik bir orkestra var. Çalmaya biz başladık. Biz çaldık, onlar çaldı. Biz çaldık, onlar çaldı. Ve konser bitiminde o Tunus Orkestrası'ndaki sanatçıların kardeş, arkadaş, hoş geldiniz diyerek bizi böyle o sıcak karşılamalarını ben hiç unutmuyorum. Böyle çok hoşuma gitmişti, çok gurur duymuştum, mutlu olmuştu.
0: Siz anlatırken ben de duygulandım gerçekten. Çünkü anlatmıyorsunuz, adeta o anı yaşıyorsunuz İpek Hanım.
1: Bilemiyorum, ben gerçekten hayatı hiç böyle es geçtiğimi düşünmüyorum. Her şeyi böyle dolu dolu yaşamayı seviyorum. Anılarımı da o şekilde tekrar tekrar hatırlarken yeniden yaşıyorum. Ama bu biraz yıpratıcı mı oluyor, yorucu mu oluyor bilemiyorum artık.
0: Şimdi İpek Derili'nin gönlünde ayrı bir yeri olan Türk musikisinin seçkin eserlerinden biriyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Makam Muhayyer Kürdi, eserin adı Eski Sonbahar.
1: Evet.
0: Güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Meliha Handan Yazıcı'nın o güzel sesinden dinliyoruz efendim.

0: Yine güzel bir eser sonrası Sayın İpek Dereli ile programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi müsaade ederseniz çocuk koroları ve eğitimcilik dönemine evet. bir gidelim. Yıllardır TRT Çocuk Korosu'nda eğitmen ve şef olarak görev yapıyorsunuz. Çocuklarla çalışmak nasıl bir sorumluluk?
1: Şimdi çocuklarla çalışmak hakikaten bambaşka bir şey. Ben 1996 yılından başlayarak 2022 yılına kadar 26 sene kesintisiz TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nun eğiticiliğini yaptım. Şimdi çocuklara hitap etmek o kadar önemli ki, bir kere misyonunuz Türk müziğini öğretmek, sevdirmek ve bir yandan da çocuklara aslında bu müziğin temelini atmak. Şimdi çok yanlış bir algı var dışarıda. Ben bunu açıkçası çok üzülerek izliyorum. Türk sanat müziği çocuk koroları denildiği zaman bizim alışılagelmiş Türk müziği bestelerini çocuklara söyletmek gibi bir yanlış uygulama var. Bu tabii benim şahsi kanaatimdir. Bizim bestelerimiz büyüklere hitap eden besteler. Çocuklar için bestelenmiş özel çocuk şarkıları repertuarımız var. Makamlarla, onların okuyabileceği ses aralıklarında bestelenmiş Türk sanat müziği çocuk şarkıları repertuarımız var. Çocuklara bu eserlerle adım attırırsak Türk sanat müziğine çok daha doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çocukların ses aralığı çok belli, kısıtlı bir ses aralıkları var. Makamsal olarak her makamı kulakları kabul edemeyebiliyor. Onun için çok hassas davranarak, çok özenerek repertuar hazırlamak ve onları bu müzikten soğutmamak adına sevdirerek oyunlarla müziği öğretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu 26 sene görev yaptığım çocuk korolarında da çok şükür hiç sıkıntı yaşamadan büyük bir başarıyla bu görevimizi tamamladık.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Yetiştirdiğiniz öğrenciler arasında bugün müzik hayatına devam eden isimler var mı diyeceğim. Biraz önce aslında siz söylediniz.
1: Evet var. Vallahi büyük bir gururla ben hepsini izliyorum. Şimdi çocuk korosundan yetiştirdiğimiz Kumsal Altınörs idi. Şimdi Kumsal Okur, viyola sanatçımız. Beraber çalışıyoruz. Mesai arkadaşı olduk. Yine şu anda Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Devlet Konservatuarı'nın başında sevgili Aydemir Tuncer, gençlik korosundan yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden. Yine Ankara Radyosu'nda bugün ses sanatçısı olarak görev yapan sevgili Deniz Macaroğlu da benim yetiştirdiğim ve gururla izlediğim öğrencilerimden bir tanesi.
0: Büyük bir gururla bahsettiniz hepsinden.
1: Şimdi o ilk zamanlarını düşünüyorsunuz. İşte enstrümanı ellerine ilk alışını ya da ilk nota deşifre edişlerini düşünüyorsunuz. Bir de bugün geldikleri yere ve biraz biz herhalde hoca olarak ilerisini de görebiliyoruz. Nerelere gidebileceklerini. Önlerinin de ne kadar açık olduğunu gördüğümüz için o bizim için çok büyük bir gurur kaynağı alıyor. Ama biz de hocalarımızdan böyle gördük.
0: Kesinlikle.
1: Hocalarımız da bizi bu şekilde yetiştirdi ve aynı şekilde halen gurur duyduklarını biliyoruz. İnşallah diyoruz onlar da yetiştirdikleri öğrencilerden aynı gururu yaşasınlar. Bir anekdot geldi hemen aklıma. Müzisyenlerden biri bir öğrenci yetiştirmiş. Demiş ki öğrencisine, ben vebali attım üzerimden. Şimdi vebal senin üzerinde. Sen düşün, sen öğrenci yetiştireceksin şimdi.
0: Doğru.
1: Yani ne kadar güzel ve aslında usta-çırak ilişkisidir bu.
0: Kesinlikle. Musikimiz onun üzerine kurulu zaten.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Meşk ortamlarında
1: kesinlikle.
0: Falan da zaten.
1: Yani usta-çırak ilişkisi, meşk ortamları, meşk usulü bizim musikimizin temel noktası.
0: Hı hı. 2018 yılına gidelim İpek Hanım. 2018 yılında Ankara'ya Değer Katanlar Projesi kapsamında en iyi koro şefi ödülüne layık görüldünüz.
1: Evet, evet.
0: Bu ödül sizin için ne ifade ediyor?
1: Yani bu ödül benim için çok büyük bir itici güç oldu her şeyden önce. Şimdi 2010 yılından itibaren ben TRT Ankara Radyosu'nda şeflik görevini üstlendim. Daha öncesinde de 1998'den itibaren çeşitli amatör korolarla çalışıyordum ki halen çalışıyorum. Ama 2010 yılında TRT'de artık bu şekilde bir görev almak üzerimize çok büyük bir sorumluluk yükledi elbette. Sonra Ankara Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara'ya Değer Katanlar projesi kapsamında böyle bir ödüle layık gördüler. O dönem çalıştığımız Çargah Türk Müziği Derneği ile birlikte.
0: Sağ olsunlar.
1: Sağ olsunlar. Sevgili Umut Karakülah başkanlığında böyle bir kurulun işte bize layık gördüğü bir ödül oldu. Büyük bir gurur. 8 sene geçti üzerinden ama ben hala bunu büyük bir gururla taşıyorum. Bugün de hala şeflik görevi tabii devam ediyor. TRT Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği'nin tek şefi olarak programlara devam ediyoruz.
0: Bir de kültürel miras çalışmalarınız var.
1: Evet.
0: Bestekar Nasibin Mehmet
1: Nasibin
0: Yürü.
1: Mehmet Yürü, evet.
0: Bilinmeyen eserlerini gün yüzüne çıkarmanız çok önemli bir çalışma. Değil mi efendim?
1: Evet, yani o da gerçekten önemli bir çalışmadır. Bestekar Nasibin Mehmet Yürü'nün, şimdi bizim ailemiz için de şöyle bir aslında önemli bir özelliği var. Rahmetlinin torunu Erol Yılhan, benim babamın Antalya Lisesi'nden sınıf arkadaşı. Ve o dönemde kanun çalan bir arkadaşlarıyla da birlikte, Işık Yıldırım Er yanılmıyor isem, üçü müzik çalışmaları yapıyorlar lise yıllarında. Nasibin Mehmet Antalya'ya geldiğinde de Erol Bey, hadi diyor, dedem geldi, bir gidelim bizi dinlesin. Babam hep anlatırdı, Nasibin Mehmet'in önüne oturduk, böyle usul vurarak bir gönlüme bir diye hemen bizi çalıştırmaya başladı. Kısa bir dönem çalıştırdı, sonra çocuklar ben İstanbul'a gidiyorum, dönünce yine çalışırız dedi ama İstanbul'a gitti, vefat etti, dönemedi derdi. Hatta o dönemde bir lise öğrencisi olarak aruz ölçüsüyle bir şey yazmış, şiir yazmış babam. Onu da Nasibin Mehmet Bey'e göstermiş ve Nasibin Mehmet bu şarkıyı bestelemiş. Şimdi sözleri babama ait, bestesi Nasibin Mehmet'e ait. O bizim için bir kere çok büyük bir gurur kaynağı. Kürtlü Cazker makamında ve bugün TRT repertuarında. İnşallah ileriki programlarımızda o şarkıyı da seslendirebiliriz.
0: Eserin adını da paylaşalım mı?
1: Vuslat neymiş, aşk neymiş bilmez iken ben diye başlayan güfteye sahip bir eser.
0: Daha sonraki programlarımızda belki sizin
1: mutlaka,
0: sesinizden
1: mutlaka
0: dinleriz.
1: Mutlaka, sevinerek. Sonrasında Erol Bey yıllar sonra dedesinin defterlerini babama teslim etmiş. Demiş ki senin radyoyla ilişiğin var, kızın da radyoda. Lütfen bu defterleri bir inceleyin. Defterleri incelediğimiz zaman ben beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü hiç bilinmeyen 40 küsür eseri vardı Nasibin Mehmet Bey'in. Ve çok daha büyük bir özellik olarak altında Refik Fersan imzası var. Benden önce Refik Fersan o defterleri incelemiş ve eserlerin altına eserle ilgili görüşlerini yazmış. Ve RF imzasını atmış. Şimdi o kadar önemli bir şey ki. Yani dedim bu eserler nasıl gün yüzüne çıkmaz? Araştırdım ve gerçekten bunlar bilinmeyen eserlerdi. Eski Türkçe ile yazılmıştı. O dönemki benim öğrencilerimden bir tanesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili Edebiyatı bölümünde okuyordu. Dedim yavrum gel, biz bunları bir deşifre edelim. Nedir ne değildir. Birlikte deşifre ettik onları. Baktık hakikaten bilinmeyen eserler. Sonra o 40 eseri biz günümüz notasına çevirdik. TRT Repertuar Kurulu'na sunduk. Ve kurul kabul etti. TRT repertuarına alındı. Günümüzde halen seslendiriliyor bu eserler. Benim için de çok büyük bir gurur kaynağı gerçekten.
0: Kesinlikle, kesinlikle Türk musikisine katkılarınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Kazandırdığınız eserler.
1: Karınca kararınca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Gelecek nesillere de ulaşsınlar.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sayenizde. Programımızın son bölümüne yaklaşırken yine bir müzik arası verelim istiyorum
1: tabii.
0: Ben. Sizin besteniz yine. Beste İpek Dereli, güfte
1: Tayfun Güngör.
0: Mahur makamındaki eserin adı Sarı Yeşil Akşamlar'da. Solistimiz Oktay Can Türk'ün sesiyle sizlerle olacak. Hep birlikte dinleyelim efendim.

0: Evet, Oktay Can Türk'ün sesinden dinledik. Sarı Yeşil Akşamlar'da. Sesine, yüreğine sağlık solistimizin. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Türk musikisinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
1: Valla Türk musikisi gençlere emanet olduğu sürece garanti altında diyorum. Çünkü bu gerçekten bir devir teslim. Biz nasıl hocalarımızdan bayrağı teslim aldıysak yavaş yavaş gençlere devretmeye de başladık. Konservatuarlardan yetişen ya da kendi özel çalışmalarıyla yetişmekte olan çok yetenekli, çok başarılı gençlerimiz var. Hem enstrüman konusunda hem ses konusunda. Ben eminim ki onlar Türk müziğini çok daha ileriye taşıyacaklar. Çok daha yükseklere çıkaracaklar. Bizler de eğitici olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlik korolarıyla çalışıyorum ben de halen Ankara Radyosu'nda. Türk Tasavvuf Müziği Hanımlar Gençlik Korosu'yla şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi her branş o kadar güzel ki hangi branşa yönelseniz karşınıza bir derya çıkıyor. Türk Tasavvuf Müziği öyle, işte klasik Türk müziğimiz öyle, Cumhuriyet dönemi müziğimiz öyle. Her branştan gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben her çalışmadan çok mutlu olarak çıkıyorum. Çünkü o kadar güzel alıyor ki gençlerimiz. Mesela öyle bir soru geliyor ki bazen diyorsunuz bravo ya, bu çocuk bu soruyu nasıl düşündü, nasıl buldu? Onun için Türk müziği emin ellerde. Ben buna canı gönülden inanıyorum.
0: Sizin gibi kıymetli hocalarımız sayesinde.
1: Teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sonsuz teşekkürler. Müzik haricinde sizin akademik anlamda çalışmalarınız da var.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Müzik benim birincil mesleğim olduğu için ben de hobi olarak okuyorum diyeyim. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da biyoloji üzerine yaptım ve aynı zamanda eğitim fakültesinden de pedagojik formasyon programı biyoloji öğretmenliği dalında aldım. Sonrasında bir müddet bir ara verdim. Yıllar sonra radyoda idarecilik yaptığım dönemde aklıma düştü. Dedim ben bunca yıllık radyocuyum. Niçin ben radyo televizyon bölümünü okumuyorum? Radyo televizyon programcılığı bölümünden mezun oldum. Sonrasında işte az önce bahsettiğimiz Nasıl Bin Mehmet Yürür çalışmalarında dediniz ya, kültürel miras çalışmalarınız var diye. Dedim ki bir kültürel miras bölümünü okumayı deneyeyim. Kültürel miras bölümünü de bitirdim ve şimdi de arkeoloji bölümünde okuyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Yine hedefte bir takım akademik çalışmalar var, bir doktora programları falan. Bakalım zaman içinde inşallah onları da gündeme alacağız.
0: Başarılar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederim, sağolunuz.
0: Evet, programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı ve Türk Sanat Müziği topluluk şefi Sayın İpek Dereli'yi ağırladık. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Değerli dinleyenlerimize de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
0: Programı yine sizin bir bestenizle kapatalım istiyorum ben. Ne dersiniz?
1: Çok sevinirim. Sevgili öğrencim Deniz Macaroğlu'nun sesinden bir eser dinleyelim mi şimdi?
0: Çok güzel olur. Makam Nihavend, eserin adı Gün Batımlarıdır Katilim Benim.
1: Diğer adıyla Adın Aklıma Gelince, bestesi bana ait, güftesi yine Profesör Doktor Tayfun Güngör.
0: Deniz Macaroğlu sizlerle efendim. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın, hoşça kalın.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 2.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16.30, Bilecik 16.27, Bursa 17.30, Çanakkale 18.30, Edirne 18.32, İstanbul 19.27, Kırklareli 17.28, Kocaeli 20.28, Sakarya 18.28, Tekirdağ 17.27 ve Yalova 18.28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13.28, Aydın 22.35, Denizli 20.32, Kütahya 13.25, İzmir 20.33, Manisa 19.33, Muğla 17.32 ve Uşak 14.28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 22.32, Antalya 23.29, Burdur 17.31, Hatay 22.29, Isparta 16.31, Kahramanmaraş 21.36, Mersin 25.31 ve Osmaniye 21.31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16.32, Ankara 16.30, Çankırı 16.31, Eskişehir 15.26, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 17.32, Kırşehir 13.30, Konya 19.32, Nevşehir 15.28, Niğde 15.31, Sivas 11.29 ve Yozgat 13.28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16.28, Bolu 13.25, Düzce 16.27, Karabük 15.28, Kastamonu 13.27 ve Zonguldak 17.24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri perşembe günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Amasya 17.32, Artvin 15.29, Bayburt 10.28, Çorum 15.30, Giresun 19.25, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.25, Rize ve Samsun 18.26, Sinop 19.28, Tokat 14.31 ve Trabzon 19.25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-23, Bingöl 16-33, Bitlis 13-28, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27, Hakkari 17-30, Iğdır 19-32, Kars 10-24, Malatya 17-33, Muş 16-30, Tunceli 16-33, Şırnak 23-34 ve Van 14-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-38, Batman 18-38, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 21-36, Kilis 22-34, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-39 ve son olarak Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, güney öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği delegasyonuyla Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini kabul etti. Moğolistan büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarının sunumunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında 258 şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. CHP'de 6 isim için ihraç istemi gerçekleştirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanlarıyla eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, İran'la varılan mütabakatın çok güçlü olduğunu ve iki paragraflık basit bir metin olmadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, bu görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Trump, savaşın bitmesini istediğinin altını çizdi. Ve son olarak spor, voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında ilk maçta Çin, Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Brezilya ise Fransa'yı 3-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O4 otoyolu Sapanca Kavşağı ayrım ve katılım kolları gişe sahası platformunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından 54 ila 52 il yolunda otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme, ders bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunda Tarsus-Batı kavşağı D400 kavşağı arasında yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 11. kilometrelerinde yapılmakta olan yol çizgi boyasıyla yatay işaretleme ve bordür boyama çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştiriyor.

Amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Haziran Perşembe, yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Sinop ve Çorum çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların İç Ege, Göller yöresi, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleriyle Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 20 Haziran Cumartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Muğla, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Tokat, Artvin, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerde bulunan atığın %80'i karadan gelmekte. Türkiye'de günde ortalama 144 ton plastik atık denize ulaşmakta. Bu atıkların pek çoğu doğada yüzyıllar sonra yok olabiliyor. Doğaya atılan bir maskenin yok olması ise 450 yıl sürüyor. Nefes alabilmek için denizlere ihtiyacımız var. Denizin boğulmasına izin verme. Kendini korurken doğayı da koru.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın perşembe günü Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 16-30, Bilecik 16-27, Bursa 17-30, Çanakkale 18-30, Edirne 18-32, İstanbul 19-27, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-28, Sakarya 18-28, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-28 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın perşembe günü kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 13-28, Aydın 22-35, Denizli 20-32, Kütahya 13-25, İzmir 20-33, Manisa 19-33, Muğla 17-32 ve Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Perşembe günü öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 22-32, Antalya 23-29, Burdur 17-31, Hatay 22-29, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 21-36, Mersin 25-31 ve Osmaniye 21-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, perşembe günü batısı yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleriyle Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Aksaray 16-32, Ankara 16-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-26, Karaman 15-31, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 13-30, Konya 19-32, Nevşehir 15-28, Niğde 15-31, Sivas 11-29 ve Yozgat 13-28 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülecek. Bartın 16-28, Bolu 13.